Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

sızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para buldum.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırılarda endişe verici artış gündemde. Berlin'de Müslümanlara yönelik hakaret, ayrımcılık ve saldırı vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığı açıklandı. Ayrımcılık ve İslam karşıtlığını izleyen Claim adlı kuruluşun verilerine göre başkente kaydedilen anti-Müslüman vakaların sayısı son dönemde önemli ölçüde arttı. Özellikle başörtülü kadınların günlük yaşamda daha sık hedef alındığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar sorunun yalnızca başkent Berlin'le sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Claim kuruluşu tarafından yayınlanan Almanya geneli raporuna göre 2024 yılında ülke çapında 3080 anti-Müslüman saldırı ve ayrımcılık vakası belgelendi. Bu bir önceki yıla göre %60'lık bir artış anlamına geliyor. Rapora göre Almanya'da her gün ortalama 8'den fazla Müslüman karşıtı olay yaşanıyor. Kaydedilen olaylar arasında sözlü saldırılar, tehditler, iş ve eğitim hayatında ayrımcılık, fiziksel saldırılar ve ibadethanelere yönelik saldırılar bulunuyor. Yine uzmanlar bildirilmeyen vakalarında dikkate alınması halinde gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Sivil toplum kuruluşları Müslümanlara yönelik nefretin ve ayrımcı söylemlerin toplumda sıradanlaşmanın ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıyor. Yine uzmanlara göre herhangi bir toplumsal gruba yönelik ön yargı ve düşmanlığın normalleşmesi, zamanla farklı kesimlere yönelik dışlayıcı ve ayrımcı tutumların da yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle anti-Müslüman ırkçılığın yalnızca Müslümanların değil, demokratik toplum düzeninin ve toplumsal barışın da meselesi olduğu vurgulanıyor. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol

0: Haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan Skor Kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, direksiyon başında cep telefonu kullanmak Almanya'da en az 100 euro para cezası ve Flensburg'da 1 ceza puanı anlamına geliyor. Fakat konu sadece ceza değil. Telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak sürücünün dikkatini dağıtıyor ve bu durum trafikte hayati tehlike yaratabiliyor. Alman Otomobil Kulübü ADAC bu konu üzerine bir araştırma yaptı. Sonuçları ADAC sözcüsü Katerine Luka anlatıyor.
2: Es zeigt sich ganz klar, Handyverstöße sind kein Einzelfall, sondern ja eher Alltag im Straßenverkehr. In unserer Verkehrsbeobachtung in Städten mit dem Fokus auf dem fahrenden Verkehr haben knapp 3% der Autofahrer ihr Handy unerlaubt genutzt und immer noch 1,5% der Fahrradfahrer. Rechnet man das aber hoch auf Deutschland und das ganze Jahr, dann sprechen wir hier tatsächlich von einem dreistelligen Millionenbereich, einem hohen dreistelligen Millionenbereich.
1: Luca'ya göre direksiyonda cep telefonu hala ciddi bir sorun. Araştırmada oran ilk bakışta düşük gibi görünse de trafikte birkaç saniyelik dikkatsizlik bile ağır kazalara yol açabiliyor.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya Kupası tarihinin en büyük isimlerinden biri denildiğinde akla gelen ilk isim Pele'dir. Futbolun kralı. Brezilya'nın sadece sahadaki yıldızı değil, futbolun dünyaya açılan en büyülü yüzü. 23 Ekim 1940'ta Brezilya'da doğan Pele 17 yaşında tanındı dünya sahnesinde. Santos formasıyla efsaneleşti ve bu formayla 1000 gole ulaştı. Ahmet Ertegün'ün sahibi olduğu New York Cosmos'ta da futbolun Amerika'da büyümesine katkı verdi. Brezilya ile 92 maçta 77 gol attı. 1958, 1962 ve 1970 Dünya Kupalarını kazandı. Tarihte 3 Dünya Kupası kaldıran tek futbolcu oldu. Henüz 17 yaşındayken 58 finalinde İsveç'e 2 gol atması futbol tarihinin en unutulmaz başlangıçlarından biriydi. Kulüp kariyerinin en parlak dönemlerinde junta rejimi onu devlet hazinesi olarak ilan edip Santos'tan ayrılmasına izin vermedi. Kulübüyle dünyayı dolaşıp Brezilya futbolunu global bir markaya dönüştürdü. Oyunu güzelleştiren, tribünleri heyecanlandıran ve takım arkadaşlarını yukarı çeken bir liderdi. Hala kırılamayan rekorların sahibi olan bir efsane haline geldi. Pele'nin oyun karakterinde neşe vardı, özgürlük vardı, doğallık vardı. Top ona geldiğinde futbol bir anda daha hafif, daha renkli, daha büyülü görünürdü. Onun mirası kupalardan çok daha büyük. Pele, bir baba ve oğlun futbolla kurduğu bağın ilk kahramanıydı. Jenerasyonları birbirine yaklaştırdı. Aradan geçen yıllara rağmen futbolun en büyük sahnesinde yankılanan o isim hala aynı. Çünkü Dünya Kupası demek Pele demektir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Almanya, çay şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. 4 saat birlikte olacağız arkadaşlar. Ve yine birbirinden güzel şarkıların yanı sıra ilginç konulara da değineceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Ve bugünkü programımızın açılışını Buray'ın Aşk mı Lazım adı şarkısıyla start veriyoruz. Saatlerimiz 6'yı tam 6 dakika geçiyor.

Günaydınlar tekrardan radyolarını yeni açanlar. Günaydın Almanya. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Serdar arkadaşım herhalde iyileşecek. Yarın gelecek gibi. Ya olsun ya. İnsan bir alkışlar. Evet, şifaya kapmış. İki gündür ben hastayım. Elini çek burnundan, Allah'ını seversen dedim. Böyle elini burnuna koyarak bana rol yapma dedim. Ama gerçekten şifayı biraz kapmıştı. Yarın büyük bir ihtimalle tekrarımız olacak. Evet, ve Dünya Kupası bugün başlıyor. VM Jackson, daha doğrusu Spiney. Jackson Spiney. Evet, ve bugün akşam saat 9'da açılış maçı olacak. Meksika Güney Kore'ye karşı. Ya Kore nereden çıktı? Güney Afrika. Ya Südafrika. Güney Afrika'ya karşı mücadele edecek ve maçın başlamasına tam countdown koyduk buraya saatimize, doğrusu odamıza, ve 14 saatimiz kaldı. Şimdi 14 saat 48 dakika ve şu an 42 saniye sonra bu mücadele başlayacak. Türkiye'mizin ilk maçı biliyorsunuz pazar günü sabah saat 6'da sabahın köründe. Şimdi şeyi merak ediyorum. Acaba Türkiye'miz bu maçı kazanırsa sabahın 6'sında, yani 7-8 olacak, 8 gibi falan biter maç. 8'ini acaba sokakta konvoy yapar mıyız, yapmaz mıyız? Zweise ich nicht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. So. Şimdi Karakaş gözlerin elmas diyor. Paola ilerliyoruz. 6:11 oldu saatlerimiz. Günaydın hepinize. Morgen.

Evet, saatlerimiz 6'yı tam 17 dakika geçiyor. Günaydın Almanya, Çay Şekeri programdasınız. Doğukan Manço, Sakin Alıyor. Sertab Erener'in tanıdığımız o güzel şarkı.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Evet, günaydınlar. 6:26 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programı devam ediyor. Mikrofona ben DJ Hakan ve arkadaşlar. Hatırlarsanız 1 Mayıs'ta bir indirim gelmişti. Akaryakıta 17 sentlik bir indirim gelmişti. Buraya kadar her şey güzeldi. Ve Almanya şu meşhur tank rabat dediğimiz, yani akaryakıta indirimini Haziran sonunda bitirdiğini söyledi. Yani bazıları belki uzatırlar falan derler. Nee, das können wir nicht mehr machen. Şimdi aslında bu uygulama işe yaradı. Vatandaş biraz da nefes aldı ama devlet bunu daha uzun süre finanse edemeyiz diyor. Bu mümkün görünmüyor diyerekten, dediğim gibi bu 17 sentlik akaryakıt indirimini bu ayın sonunda sona erdiriyor. Dolayısıyla şimdiden stoklarınızı yapabilirsiniz. Çünkü şu anda da savaş var, yine başladı tekrar, biliyorsunuz. Amerika ile İran karşılıklı. Hürmüz Boğazı da şu an geçici bir süre kapanmış durumda. Dolayısıyla petrol fiyatları tekrardan her an zamlanabilir. Antaşçı ve Ramon'la devam ediyoruz, ilerliyoruz. Çaldılar diyor. 6:28 yaptık saatlerimizi. Günaydın Almanya programındasınız. Guten Morgen.

0: Tantaş'ın ve Ramon'la birlikte seslendirdiği bu şarkı şu anda Türkiye'de zirve yapmış durumda ve yazın her yerde, Türkiye'de bilhassa sıkça dinleyeceğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Çaldılar diye. 6.32 oldu saatlerimiz. Günaydın, guten morgen. Şimdi çaldılar derken sadece çalmak değil, bir de kaybetmek var. Şimdi bazı zamanlar oluyor değil mi? Bazı eşyalarımızı, yanımızdaki getirdiğimiz özel eşyalarımızı herhangi bir yerde unutabiliyoruz. Trenlerde mesela. Hiç trende herhangi bir şey unuttuğunuz oldu mu arkadaşlar? Benim çok unuttum. Ben çocuğumu unuttum.
1: Arkadan bağırıyor baba.
0: Ben gelmeyeyim mi? Ne yapacağız dedi. Ya sen de gel, hadi gel beraber takılalım dedim. Bu şaka da gerçekten oldu. Şimdi Almanya'da trende herhangi bir şey unuttuğun zaman, mesela telefon olsun, laptopun olsun ya da çantanı unutursan ve sonra geri almak istersen, Deutsche Bahn seni pişman ediyor. Neden? Ayrıntılar bu şarkımızın hemen ardından. Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli diyor. Çay Şekeri programısınız. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben Nici Akar.

Evet, şu sıralar Türkiye'de birçok yerde herkesin dilinde olan manifesti dinledik. 5 kızdan oluşan bu grup şu anda Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Sadece Türkiye değil, yavaş yavaş Avrupa'ya da açılmak üzere. Ve bunların menajerliğini yabancı bir şirket üstlenmiş. Bu kızlarda iş var. Bunlarla dünya turnesine çıkacağız diye de bir açıklama yaptılar. Ey Finlandi Maidens Gunstar. Süper. Hem danslar olsun hem şarkıları olsun. Yani hepsine ayrı bir özellik var. Sehr gut gelungen. So. Ne demiştik? Trenlerde, Almanya'da, Deutsche Bahn'da herhangi bir şahsi eşyanızı unuttuğunuz zaman üzülüyorsunuz. Bulunduğu zaman daha çok üzülüyorsunuz. Sebebine geleceğim. Dediğim gibi Almanya'da trende telefon olsun, ne bileyim laptopun olsun ya da çantanı unutsan ve sonra geri almak istersen, çünkü Deutsche Bahn senden para isteyebiliyor. Olay şu: kimlik olsun, gözlük, anahtar veya çocuk oyuncağı kaybettiysen ücretsiz. Buraya kadar tamam. Ama çanta, kıyafet gibi şeylerden 10 euro alıyorlar. Telefon, laptop gibi değerli eşyalarda ise 15 euro sizlerden işlem ücreti alıyorlar. Soruyorum size şimdi. Telefonu raftan almakla gözlüğü raftan almak arasında ne gibi bir fark var arkadaşlar? Yani çalışıyoruz diyor. O işte neyin işlem parası bu? Anlayabiliyor musun? Ben anlamış değilim. Ve millet tabii ki doğru, yani millet dedi ki yani bunun lütfen açıklamasını yapar mısınız? Üstüne bir de eşya sana postayla göndereceklerse de 30 euroda kargo parası alıyorlar. Yani dediğin gibi eşyayı kaybedince bir üzülüyorsun, bulunca daha da üzülüyorsun. Keşke bulmaz olaydım diyorsun. 6.38 oldu saatlerimiz. Günaydın Almanya. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben Nici Hakan. Keyfiniz bol olsun. 6.38 oldu saatlerimiz.

Nalan seslendiriyor, adresi biliyorsun diyor. Sizler de biliyorsunuz adresi, Metropol FM'desiniz. Çay Şekeri programında 6.42 oldu saatlerimiz. Günaydın hepinize.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Evet, Çay Şekeri programımızla devam ediyor. Berkay'la ilerliyoruz. Aslanlar doğuyor diyoruz. Bir Fenerbahçeli olarak bir şarkı çalıyor.
1: Madem biz

0: Çay Şekeri programındasınız. Günaydınlar ve bugün Dünya Kupası maçıyla start alıyor arkadaşlar. 14 saat ve 7 dakika kaldı. Genau so ist es. 14 saat 7 dakika sonra bu 26. Dünya Kupası karşılaşmaları başlayacak ve açılış maçını saat 9'da Meksika ile Güney Afrika arasına geçecek ve bu açılışa bugün bu akşam tanık olacağız. Evet, Türkiye'mizde pazar sabahı saat 6'da Avustralya'ya karşı mücadele edecek. Şimdi soruyorum, sabah 6'da sabahın köründe farz edelim kazandık bu maçı, ki mutlaka kazanacağız diye düşünüyorum. 6'da 6 7 8'e falan bitecek olsa acaba araç konvoyu olur mu? Sabahın köründe. Ya buna ben hiç ihtimal vermiyorum ama eğer olacak olursa da şaşırmam. Ech bin daha ech gespannt. Bakalım maçı kazanacak olursak konvoyları göreceğiz mi Almanya'nın veyahut da dünyanın her yerinde. Ve şimdi devam ediyoruz. Turkish Anatolian Flamenco. Artık sevmeyeceğim adı şarkısını. Çok farklı bir tarz ve yorumda. Şimdi burada şu anda Çay Şeker programında. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Evet, artık sevmeyeceğim deyip de göbek atan tek milletiz herhalde. Ve bu Dünya Kupası esnasında arkadaşlar bizden, Metropol FM'den ve Meray Koruyemiş'ten de güzel, anlamlı hediyeler kazanabilirsiniz. Ve yapmanız gereken tek şey Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM Instagram sayfamızdaki tahmin gönderisinin altına yazıyorsunuz. Meray Koruyemiş'ten de 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasında kazanabiliyorsun. Bir dakika. Üstelik heyecan bununla da bitmiyor tabii ki. Doğru skor tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleşecek büyük Metropol FM Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. Ve 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve son model iPhone 17'nin sahibi olabilirsin. Evet, ve bu arada tabii ki ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da tabii ki o kadar artacak. Evet, sen hemen katıl ve skoru tahmin et. Yapman gereken tek şey bu Metropol FM'in Instagram sayfasına girmeniz ve orada gösterilen adımları atmanızdır. Ve bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maçı skorunu hemen yazabilirsiniz. Almanya Curacao, Curacao, artık nasıl okuyorsanız bu maçın skorunu da tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yorum olarak yaz ve kazanabilirsin. Bu kadar reklamdan sonra hayran diyor. Sıla'yla ilerliyoruz. 6.58 oldu saatlerimiz.

Günaydınlar, good morning. 7-11 dakika geçiyor saatlerimiz. Günlerden Perşembe, 11 Haziran 2026. Nasıl havalar orada? Burada havalar bugün fena değilmiş gibi görünüyor ama biliyorsunuz Almanya'nın havası bugün nasıl, biraz sonra nasıl, 3 dakika sonra nasıl? Labirent gibi, böyle bulmaca gibi. Bir yandan da bize heyecan yaratıyor, öyle değil mi? Sürekli sıcak olduğu zaman hep biliyorsun önceden. Şimdi İzmir'den oradan buradan arayan arkadaşlar var. Burası yanıyor Hakan, yanıyor, felaket diyorlar. Ben de biz de burada yani bilmediğimizden yanıyoruz dedim. Ve arkadaşlar Dünya Kupası karşılaşmaları bugünkü ilk maçla başlıyor. Meksika Güney Afrika ile saat 21'de karşılaşacak. Bakayım kaç dakika kaldı. Weiß ich noch nicht. Ungefähr 17 Stunden und so weiter. Şimdi burada Berlin'de bir üniversitede oturmuşlar. Yaklaşık, iyi dinleyin şimdi, 13 bin maçı incelemişler. Böyle kendi kendime soruyorum bazı bunlar. Oturup da 13 bin maçı 90 dakika izliyorlar mı acaba? Şimdi burada sadece o değil tabii ki, 100 bin tane turnuvayı da simülasyonu yapmışlar. Yani 100 bin tane turnuva simülasyonu yapmışlar. Ve Dünya Kupası başlamadan kupayı kimin alacağını hesaplamaya çalışmışlar. Ve şimdi sıralığı 3. sırada, yani Dünya Kupası'nı alabilecek ülkeyi tespit etmişler. Bir tahmin tabii ki bu. İngiltere. İkinci sırada kim var dersiniz? Şöyle bir düşünün birazcık. Az buçuk. Sanki duyacakmışım gibi. Söyleyeyim ben size. İki numarada Arjantin var. Bir numarada ise... Hayır, Türkiye değil. Bir numarada ise Almanya'da değil. Brezilya'da değil. İspanya'yı tahmin etmişler. Şimdi ama bizi ilgilendiren bir kısım da var. O da şu: araştırmacılar böyle toplanmışlar. Gizli favori kim olabilir demişler. Japonya, Norveç ve Türkiye. Bakar mısınız? Bunları, bu üç ülkeyi gizli favori olarak göstermişler. Yani bu ekip sürpriz yapabilir, aman dikkat diye de böyle bir sinyal göndermişler. Almanya için ise durum biraz daha sakin. Şampiyonluk ihtimali yaklaşık %5,5. Gruptan çıkmaları neredeyse garanti gibi görünüyor, değil mi? Bence de öyle. Şimdi size bir şarkı çalacağım arkadaşlar. Aklınız hayaliniz duracak. Yani böyle bir şarkı yok. Ama şimdiki çalacağım şarkıdan hemen sonra. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Şimdi Faruk Sabancı ve Sena. Şener Gurbet diyor. 7.14 yaptık saatlerimizi. 3 dakika konuşmuşum. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. Çay Şekeri programındasınız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Küşin Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşin Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşin Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çay Şekeri programınız, mikrofona ben Nici Akan ve size şimdi öyle bir şarkı çalacağım ki arkadaşlar, aklınız hayaliniz duracak. Şairliğinden öteye. Bu türkümüzü, Karadeniz türkümüzü bilmeyen yok değil mi? Ama bunu bir de flamenkosu var. Hiç düşünebiliyor musunuz Çaylı'nın öteyi flamenko ile birlikte böyle karıştırmışlar, harmanlamışlar, ondan sonra bir sunmuşlar ki benim içim eridi, içim. Onun için bunu da mutlaka size dinletmek istiyorum. Şimdi radyonuzun sesini açıyorsunuz ve bu güzel parçaya kulak veriyorsunuz.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Günaydınlar, good morning. Saatimiz 7 tam 25 dakika geçiyor. Mikrofona ben DJ Hakan ve Serdar arkadaşımız yarın gelecek. Oh, biz de kurtulacağız. Ay, geçmiş olsun tekrardan burada güzel arkadaşıma. Güzel biraz fazla oldu ama. So, arkadaşlar şimdi kısa bir trafik ve ekonomi molası verelim diyeceğim. Biliyorsunuz Almanya'da şu meşhur tank rabat var ya. Hani hepimizin yakınları ilgilenenlerin, yani akaryakıt indirimi var ya, dediğim gibi işte o iş planlandığı gibi Haziran sonunda maalesef sona eriyor. Ya hükümet bir açıklama yaptı ve uzatmıyoruz dediler. Einfach so. Ne? Wir verlängern's nicht. Hatırlarsınız bu indirim 1 Mayıs'ta, evet 1 Mayıs'ta başlamıştı ve benzin litre fiyatına yaklaşık 17 sentlik bir indirim gelmişti ve bunların yapmış olduğu bir açıklamaya göre de bu uygulama işe yaramış. Ve buna rağmen vatandaş biraz nefes aldı ama devletin bunu daha fazla süre finanse etmesi mümkün değil diyorlar. Biliyoruz. Evet, şimdi daha öncesinde biliyorsunuz bundan birkaç gün önce milletvekilleri toplam hepsi bize yapılacak olan 500 euroluk maaş zamına karşıyız diyerekten bunun kılıfıymış. Bunu da anladıktan sonra şimdi kısa bir reklam arası yapacağız. Ondan sonra Sefo ve Simge ile ilerleyeceğiz. Görmem böylesin diyecek. Tekrardan gününüz aydın olsun. Good morning. Mikrofona ben DJ Hakan.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de

Sefa ve Simge'yi dinledik. Görmem böylesini dilim. Metropol FM'de saatlerimiz 7.30 oldu. Günaydın arkadaşlar. Guten Morgen. Havalar biraz güzel gibi. Sizin oradaki havalar nasıl arkadaşlar? Her neredeysen bize fotoğraf gönderebilirsiniz. Veya da burada yağmur yağıyor. Burada güneş var Hakan. Burada fırtına var. Yazın bana. Aynı zamanda tabii ki radar ihbarları da varsa bunları bana gönderebilirsiniz. Gönderen arkadaşlarımız var. Mesela bakayım. Kimler nerede göndermiş? Aha. Aramam lazım. Bir yerde. Önbu var.

Evet, mesajlarınız geliyor. Havalar evde kalmış kız gibi diyor. Somurtkan Bremen'den Kenan. O nasıl bir örnek öyle Kenan? Zeki arkadaşımız yazmış. Burada havalar idare eder diyor. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz ise günaydın Greifenbroich'ten selamlar. Biz pazara hazırız diyor. Pazar maçı için arabasını çekmiş evin önüne, Türk bayrağını asmış. Oh gel keyfim gel. Heyecan dorukta yani. Evet, ve bu arada bir başka dinleyicim de burada havalar gayet güzel Hakan diyor. Sadece o. Burada havalar güzel. Neresi? Kimse? Nasıl? Çık dışarı. Çık dışarı. Evet arkadaşlar, ve ne şimdi konuya değineceğiz. Job Center'da çalışan bir eleman televizyonda röportaj veriyor. Röportajın hemen ardından da işinden kovuluyor. Şimdi bu vatandaş oturuyor televizyonda, Job Center'da yapılan bir yanlışlıktan bahsediyor. Diyor ki bir vatandaş diyor iş bulsun diye devlet önce ehliyetini karşılıyor. Sonra da ona işe gidip gelsin diye araba almasına destek oluyor diyor. Buraya kadar tamam. Değil mi? Ama toplamda binlerce euroluk tabii ki masraf yapılıyor. Ama sonra ne oluyor? Adam işe başladıktan sadece 14 gün sonra işten kovuluyor. Sadece onunla değil tabii ki. Kovulacak gibi de davranıyor. Mahsus kendisini kovduruyor yani, anlayacağınız. Dolayısıyla ehliyet de arabası da kendisinde kalıyor. Ya. Vay efendim, sen misin bunu söyleyen? Bu olayı anlatan tabii ki bu eski diyeceğiz artık. Job Center çalışanı. Sistemde buna benzer tabii ki suistimaller olduğunu söyleyince de dediğim gibi işinden oluyor. Arkadaşlar size soruyorum. Sizin iş yerinizde buna benzer şeyler oluyor mu? Yani şu şöyle olsa, şu şöyle olsa deyip de başınızın ağrıdığı oldu mu? Yazın bana 0-30-217-970-71, 0-30-217-970-71.

karşılıklı tartışalım. Mesajlarınızı okuyayım. Bunlar tabii ki sesli mesaj da olabilir. Hande Yener ve Madrigal. Ego diyorlar. 7.37 oldu saatlerimiz. Tekrardan gününüz aydın olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. Çay Şekeri programındasınız.

Saatlerimiz 7.48'e tam 20 dakikamız var. Hande Yener ve Madrigal Ego adlı şarkısını seslendiriyor sizler için. Metropol FM Günaydın Almanya programı. Çay Şekeri programındasınız. Gününüz aydın olsun.

0: Evet, nerede olsanız olun 24 saat boyunca tüm zamanların en güzel ve günümüzün en iyi şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Her nerede olursanız olun. Hiç bizim için fark etmiyor. Ve konumuz Job Center'de çalışan bir eleman. Bir olumsuz olayı ifşa ettiğinden dolayı iş yerinden kovuluyor. Olay da şu, bir vatandaş Job Center'den ehliyet yapabilmesi için yardım almış. Ondan sonra işe gidip gelebilmesi için araç içinde bir yardım almış. 15 gün sonra da kendini kovdurmuş işten. Vay efendim, bunu ifşa eden, açıklayan sen misin? Televizyonda röportaj vererek diyerekten bu adamı kovmuşlar.
1: Az önce bir konuya değindiniz de, hani işsiz olunca ehliyet ve araba parası verdiği için Job Center'in Alman kanunu sık dokuyup ince eleyen bir kanun. Neden geri istememiş ödediği parayı? Çünkü şimdiki bu zamanda Türkiye'deki malı mülkü de hesap eden bir devlet oldu Almanya. Ben bunu sadece öğrenmek istedim. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı yayınlar. Sağlıcakla kalın. Koblenz'den Leyla Kaplan.
0: Evet, Leyla Hanım'ın sorusunu cevaplayabilecek bir dinleyicimiz var. Günaydınlar, kiminle görüşüyorum?
2: Günaydınlar, ben Burhan, Berlin'den.
0: Burhan Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
2: Ben iyiyim, çalışıyoruz.
0: Oo, nerede çalışıyorsunuz?
2: Arbeitsamt'ın yaptırdığı ehliyetle çalışıyorum şu anda.
0: Aa, ciddi misiniz?
2: Ciddiyim canım ya, kamyon ehliyeti yaptım ben zamanında 2010'da.
0: Evet.
2: Ve işe gitmek için de aynı durumu bana yaptılar.
0: İşe gitmek için,
2: para verdiler bana.
0: İşe evet. Gitmek için de kamyon mu aldılar sana?
2: Yok, kamyon değil, normal içine gerek.
0: Evet.
2: Ve vergisini hayli hayli benden çıkarttılar ya, parasını.
0: Ha, doğru, tabii ki iş bulduğundan dolayı da ödemen gereken vergi var, evet. Odur budur, evet.
2: Önce bana kamyon ehliyeti yaptırdılar. Evet. 12 bin oyalım. O ehliyeti yaptıktan sonra işi buldum. Arabam yok dedim. Tamam, hay hay dedi. 4500 oyalık bana araba aldırdılar.
0: Oo.
2: Ve o zamandan bu zamana da çalışıyorum.
0: Şimdi
2: tabii
0: şeyse...
2: ki de var öyle suistimaller. Benim çevremde de var. Devletten ehliyet yapıp kendini kovduranlar. Ama onlar tek tük suistimaller her zaman var ya.
0: Şimdi bir şey soracağım. Bu kamyon ehliyeti 12 bin euro falan mı oluyor?
2: Tabii ki canım. Gefahrgutland falan.
0: 12.000 euro.
2: Belki şimdi daha da pahalanmıştı. O zaman öyleydi.
0: Evet, peki.
2: Bundan 15 sene önce.
0: Bu durumu hiç arkadaşlarınıza, yakınlarınıza anlattınız mı? Böyle bir sistem var diye. Bu sistemden yararlanmak isteyen oldu mu?
2: Evet. Çoğu biliyor canım. Bu lüküleri herkes biliyor ya. Yapmak isteyen hepsini yapıyor ya.
0: Anladım. Tamam. Siz ama halinizden memnunsunuz. İşinizden memnunsunuz.
2: Ya, tabii ki canım ya. Ya çalışmak meşguliyettir. Ya meşguliyet olmayan bir insanın her zaman canı sıkılıyor ve her zaman cepteki olmayan parayı alacak.
0: Tabii, doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
2: Oldu, iyi günler.
0: Yararlı bir mesaj ilettiniz bize. Güzel bir hikayede. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Şu anda kamyonda mısınız? Kapattı. Kapattı. Ya uzatma Hakan dedi. Aslında haksız da değil yani. Bazı fazla uzatıyorum, tamam. Okey, anlaştık, tamam. Alles klar. Gelen mesajlar var bu konu hakkında. Onlara da biraz sonra yer vereceğim arkadaşlar. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. 7.44 yaptık saatlerimizi. Günaydın. Guten Morgen.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Rengarenk.
3: Metropol FM Rengarenk programında bakın neler olmuş.
0: Eşini seven ve öpen erkekler daha zengin oluyorlarmış.
5: Almanların lafı var ya, bizim de ihrem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau.
0: Şimdi sen burada steckt deyince ben bir korktum ilk önce. Steht. Olmasın o. Yani ille de bir şey sokmasına gerek yok. Arkasında dursa yeter.
3: DJ Hakan'la Rengarenk.
4: Rengarenk.
3: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Guten Morgen, günaydınlar, gününüz aydın olsun arkadaşlar. 7.56 yaptık saatlerimizi ve günaydın. Çay Şekeri programının 2 saatini yavaş yavaş tüketmek üzereyiz. Önümüzdeki 2 saat içerisinde yine birbirinden güzel şarkılarımızın yanı sıra ilginç konulara da değineceğim. Burada da interaktif, yani sizlerin de bana göndermiş olduğunuz mesajlar sesli olsun veya yazılı olsun hiç fark etmez. Veya da canlı telefon bağlantısıyla sizler de konularımıza ortak olabileceksiniz. Radyonuzdan ayrılmayın, keyif burada.
1: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
2: Çek Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki en önemli silahlarından biri Patrick Schick. Uzun boylu, zarif, bitirici ve ceza sahasında soğukkanlı. Avrupa futbolunun en kaliteli santrafor profillerinden biri. Prag'da doğan Schick kariyerine de kentin takımı Sparta Prag'da başladı. Sampdoria ve Roma ile İtalya'da dikkat çekti. RB Leipzig'te Bundesliga temposunu gördü ve asıl istikrarını Bayer Leverkusen'da yakaladı. Leverkusen formasıyla Bayern Münih'in tahtını deviren oyunculardandı. Hem Almanya'da hem de Avrupa'da önemli maçlarda sahneye çıktı. Çekya milli takımında 42 maça çıktı, 20 gol attı. Dünya Kupası özelinde ise 2026 onun ilk turnuvası. Daha önce Dünya Kupası'nda maç ve golü yok ama Euro 2020'de İskoçya'ya karşı orta sahaya yakın bir noktadan attığı unutulmaz gol onun büyük turnuva sahnesine ne kadar yakıştığını gösterdi. Sadece bir ceza sahası golcüsü değil, özel anlar yaratabilen bir yıldız olduğunu kanıtladı. Kariyerinde sakatlıklarla boğuştuğu dönemler oldu. Leverkusen'da ritim bulmasını zorlaştıran fiziksel problemler yaşadı. Ama Schick'in hikayesini güçlü yapan şey de bu. Geri dönmeyi bildi. 2025-26 sezonunda Leverkusen'da yine kritik goller atan, büyük maçlarda sorumluluk alan bir forvet olarak sahadaydı. 2026 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'nin hücum planı büyük ölçüde onun etrafında şekillenecek. Ceza sahasında tek dokunuş, hava toplarında güç, uzak şutlarda tehdit.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das iranische Militär hat die Straße von Hormuz als Reaktion auf die jüngsten US-Angriffe komplett gesperrt. Jedes Schiff, das die Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hieß es in einer Erklärung der iranischen Militärführung. Die USA hatten zuvor neue Angriffe im Süden des Landes begonnen.
2: Nach heftigen US-Angriffen auf Hafenstädte entlang der iranischen Südküste blockiert der Iran die wichtige Transportroute für Öl und Gas komplett, was die USA dementieren. Zuvor hatte Präsident Trump erklärt, das US-Militär habe zahlreichen Handelsschiffen in geheimer Mission die Durchfahrt ermöglicht. Die Straße von Hormuz ist ein zentraler Streitpunkt bei den Verhandlungen. Eine Einigung scheint in weite Ferne gerückt, auch wenn Trump behauptet, der Iran habe ihn angerufen und um einen Stopp der Bombardierungen gebeten. Die US-Angriffswelle sei begrenzt, sagt Trump. Aus den USA, Tina Eck.
1: Der Tankrabatt fällt wie geplant Ende des Monats weg, das berichtet die Bild. Nach langen Beratungen habe man sich entschieden, den Tankrabatt wie geplant am 30. Juni auslaufen zu lassen, sagte Unionsfraktionsvize Sepp Müller der Zeitung. Bei einem möglichen starken Preisanstieg könne man aber schnell reagieren, auch in den Sommerferien, so Müller. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben weitere Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Reformen vereinbart. Das teilte ein Regierungssprecher nach den Beratungen am Abend im Kanzleramt mit.
3: Mehr als 3 Stunden dauerten die Gespräche. Konkrete Ergebnisse gab es nicht, aber die konstruktive und konzentrierte Atmosphäre wurde gelobt. Es geht um viel. Bis zur Sommerpause will Schwarz-Rot grundlegende Reformen auf den Weg bringen, etwa bei Steuern und Sozialversicherungen, und sucht deshalb den Schulterschluss mit Arbeitgebern und Gewerkschaften. Deren Interessen liegen aber oft weit auseinander. Trotzdem soll der Dialog weitergehen. In einem waren sich alle einig, sagt SPD-Fraktionschef Miersch. Die Stärkung des Wirtschaftswachstums habe jetzt oberste Priorität. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt wird heute Abend die bislang größte Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte eröffnet. Die Partie von Mitgastgeber Mexiko gegen Südafrika ist das erste von 104 Spielen des XXL-Turniers. 48 statt wie zuletzt 32 Mannschaften sind bei dem sportlichen Mega-Event dabei. Die USA und Kanada sind die weiteren Gastgeber. Das deutsche Team startet dann am Sonntag gegen Neuling Curaçao in die WM.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga var. Ayrıntıları senden alalım.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon olduğu bilgisi paylaşıldı ki 20'nin üzerinde isimle ilgili gözaltı kararı verildi ve çoğu da gözaltına alındı. Bu isimler arasında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da olduğu ifade edildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Bazı kararlar alındığı belirtiliyor. Senden şimdi bu gelişmeyi alalım.
5: Taner, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden 9 CHP milletvekili hakkında ihraç talebi çıktı. Bu MYK toplantısının ardından tabii şimdi şu tartışılıyor. Aslında tüzükte MYK toplantısıyla bir ihraç talebi olamaz denildi. Parti meclisinde bu kararın alınması gerekir denildi. CHP içerisinde de itirazlar var. Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır dedi Özgür Özel.
4: CHP'de Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin yeni bir siyasi oluşum seçeneğini değerlendirdiği de öne sürüldü. Neler var bu iddia üzerine?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi Özgür Özel ve arkadaşları CHP'deki ihraçların ardından 4 adımlı bir plan uygulayacak deniliyor. 20 Temmuz'dan önce Yargıtay'dan beklenen haber gelmez ya da kurultay tarihi kesinleşmezse Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanları CHP'den ayrılarak yeni bir partiye geçecek iddiası var.
4: Güçlü, futbol dünyasında dolandırıcılık iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan hakkındaki karar mahkeme tarafından bozuldu. Bu haberi de alalım.
5: Evet, yüksek karlı gizli fon olarak biliniyordu ve aralarında futbolcuların bulunduğu kişilerin dolandırıldığı gerekçesiyle 102 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Seçil Erzan. Senin de ifade ettiğin gibi Taner, istinaftan döndü bu dava. Yeniden görülmeye başlanacak. İlk duruşma 11 Eylül'de olacak.
4: Türk A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Neler söylüyor yıldız oyuncular?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi iddialı açıklamalar yaptılar. Örneğin Orkun Kökçü bizden korkabilirler diye bir mesaj verdi. Genel itibariyle iyi bir oyun göstereceklerine inandıklarını söylediler Kerem Aktürkoğlu ile beraber. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı umarız kazanırız mesajını verdiler. Özellikle şu anda ilk maçı, Avustralya maçını heyecanla beklediklerini ifade ettiler.
4: Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Ceyhan finale yükseldi. Şimdi seninle dünkü maça bakalım.
5: Evet, dün son maçtı. Seride durum 2-2 idi. Basketbol Süper Ligi'nin yarı final serisi 5. maçında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni Beşiktaş Ceyhan 80-71 mağlup etti. Finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM hava durumu.
7: Koblenz'te bulutlu hava hakim, sıcaklık 10 derece. Neuwied ve Bendorf'ta güneşli, sıcaklık 11 derece. Gün boyunca Koblenz'te 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
8: Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çay şekeri programındasınız. Mikrofona ben İyice Hakan. Umarım keyifler yerindedir. Havalarınız nasıl dedim. Birçok yerden havalar geldi. Fotoğraflarınızı bana gönderdiniz. Bir dinleyicim ise burası da böyle demiş. Ama neresi? Orası neresi? Söyle bana neresi? Söyleyemedi bir türlü. Evet, ve bu arada arkadaşlar, biraz önce nereden bahsetmiştim? Job Center'da çalışan bir eleman, biliyorsunuz, televizyonda bir röportaj vermiş. Ve bu röportajda Job Center'in ne kadar ihmalkar davrandığını gözler önüne serince adamı işten kovmuşlar. Anlatmış olduğu hikayede Job Center'da çalışan bu adam da bir vatandaş iş bulsun diyor, devlet diyor ona önce ehliyetini karşılıyor, sonra da işe gidip gelsin diye araba almasını destek oluyordu diyor. Adam bir yerde iş buldu, iş bulduktan 14 gün sonra kendini bir nevi attırıyor. Dolayısıyla ehliyet de araba da onun yanına kar kalıyor diye böyle bir açıklamada bulunmuştu. Şimdi böyle bir durumla siz de karşılaştınız mı dedim. Biraz önce beni bir dinleyicim aradı. Ben de Job Center sayesinde diyor şey aldım diyor. Ehliyeti aldım, kamyon ehliyeti aldım diyor. Ve 15 bin euro, yok 13 bin euroya mal olmuştu diyor. 13 bin euro. Wow. Araba da vermişlerdi diyor. Başka bir dinleyicim ise bir mesaj gönderdi şimdi bana. Kamyon ehliyeti özele gidersen diyor 8 bin euro civarında diyor. Job Center karşılarsa 15 bin euroyu da buluyor. Burada kim kimi de soyuyor belli değil diyor. Neyse, soyma olayını bırakalım. Orhan arkadaşımız bunu gönderdi bana. Bir dinleyicim var. Dinleyicim de bu konu hakkında bir şeyler söyleyecek ama öncesinde Bengü'nün Gezegen adlı şarkısını çalayım sizlere. 8-10 dakika geçiyor saatlerimiz. Mikrofona ben Nici Hakan. Gününüz aydın olsun. Çay Şekeri programındasınız. Ege Türk'ün sunmuş olduğu bu güzel program.

0: Evet, her ne kadar çek gittinse de gitmeyenlerimiz oluyor. Ben gitmeyeceğim diyor. Mesela bunlardan bir tanesi bir job center'da çalışan bir eleman televizyona vermiş olduğu bir röportajdan dolayı işinden oluyor. Daha doğrusu sistemde olan suistimalleri anlattığı için işten atılıyor. Adam diyor ki bir vatandaş geliyor, ehliyet yapmak istiyor, iş bulmak istiyor. Dolayısıyla job center'de bunun ehliyetini karşılıyor, kamyon ehliyetini karşılıyor ve işe gidip gelsin diye de araç içinde bir yardımda bulunuyor. Adam da 14 gün sonra işini bırakıyor, çekiyor, gidiyor. Dolayısıyla bu bir suistimal oluyor değil mi? Adam sadece ehliyeti bedavaya, arabayı bedava getirebilmek için böyle bir sisteme başvurmuş. Buna benzer olaylarla sizler karşılaştınız mı dedim. Bir diğer dinleyicim bakayım. Hakan, günaydın. Benim adım Salih, Frankfurt'tan. Ben de tır ehliyetini yaptım. 2005 yılının 11. ayında son sınavımı da aldım. Benim ehliyetimi de Agentur für Arbeit ne dedi? Tamı tamına 14.627 euro. Yani evet, daha pahalıya mal oldu diyor ama onlar karşıladılar diyor. Keşke bilseydim arabada aldıklarını, onu da yaptırırdım diyor. Ya bekleseydim biraz daha, onu da yaptırabilirdi. Zo. Bir başka dinleyicimize bakayım. Selam Hakan, ben Serpil. Ben Job Center'da 13 yıl çalıştım. Bir gencin ehliyetini ödedim işe girecek diye. İşe girmedi, yanına kar kaldı, şansıma ortaya çıkmadı diyor. Oluyor böyle şeyler, selamlar diyor. Bir daha kimseye ehliyet ödemedim diyor. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle suistimal olduğu zaman Serpil gibi arkadaşlarımızla job center'da çalışanlar vermiyorlar. Kein Führerschein. Gidin ehliyetiniz yapın, ondan sonra gelin buraya. Gibi. Başka bir dinleyicimiz diyor. Belki job center'daki eleman da kendini attırmaya çalışmak için anlatmıştır televizyonda diyor. Bu attırmak değil, 60'lar adam tekrar bunları mahkemeye vermiş ve şu anda mahkeme sürecinde adamı büyük bir ihtimalle tekrardan işe alacaklar zannedersem. Evet, radyonuz ayrılmayın. Günaydın Almanya, Guten Morgen, Çay Şekeri programdasınız. Eke Türk'ün sunmuş olduğu bu program içerisinde şimdi çok güzel bir şarkıya yer vereceğim ama kısa bir reklamın hemen ardından. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Mikrofona ben, alemin enkel DJ'yi, DJ Hakan.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: ThyssenKrupp Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Elektro zahverşenlik olarak Bauamt için Gutachten yazıyorum diyor Ali Ceylan. Bazı müşteriler benim rapora yazdığım kusurları kabul etmiyor ve itiraz mektubu yazıyorlar. Ama haklı olduğumu bildiğim için cevap vermiyorum bile diyor. Bu şarkımız ardından başka bir konuya geçeceğiz. Radyonuzdan ayrılmayın. Ersay Üner ve Derya Ulu sizlerle şimdi.

0: biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Tekrardan radyoların yeni açanlar için günaydın, Guten Morgen diyorum. Çay Şekeri programdasınız, mikrofona ben DJ Hakan. Ve şimdi öyle bir konuya değineceğim ki hepiniz böyle yapacaksınız. Neyi? O da diyeceksiniz. O ne güzel efekti lan öyle. Ay lan mı dedim, çok yorfadı. Affedersiniz, özür dilerim. Kendimi bir ara yalnız zannettim, yalnız hissettim. Gerçi stüdyoda yalnızım ama diğer arka bak değil mi? Hepsi burada ama beni ne duyuyorlar ne de görüyorlar. Konuya geliyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi alışveriş yapmayı çok seviyorsunuz. Bilhassa alışveriş hastaları için. Böyle online, böyle her seferinde elin telefonu aldığında ya şunu da alayım, şunu da alayım, ne olacak ya aman. Üç günlük dünyada diyorsunuz. Ve olur olmaz her şeyi böyle ne yapıyorsunuz? Sipariş edip ısmarlıyorsunuz, eve geliyor. Ondan sonra ay sonunda da para kalmadı. Zor. Şimdi size güzel bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin ardından her yerde artık ücretsiz alışveriş yapabileceksiniz. Hani efekt nerede? Aynen böyle. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Öncesinde Sıla'yla ilerliyoruz. 8.27 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programındasınız. Ege Türk'ün sunmuş olduğu.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Günaydınlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 8.31 oldu. Metropol FM'desiniz, Çay Şekeri programında. Mikrofonla ben Nici Hakan. Ve burada online üzerinde böyle alışveriş sapıkları... Artık bunlara başka diyecek bir şey bulamıyorum ben. Çünkü ben bazılarını tanıyorum ya. Gerçek anlamda ya, size bir şey söyleyeyim mi? Kola, ya bildiğimiz normal kutu kolayı online üzerinden sipariş yaptı. İki kutu kola, fazlası da değil yani. Skip garnish. Bunlara şimdi bu gibi hasta derecede alışveriş, online alışveriş yapanlar için

ticaret sitesindeymişsin gibi böyle ürünleri sepete atıyorsun. Sonra sipariş veriyorsun. Hatta kuryenin nerede olduğunu bile böyle takip, böyle tane tane takip edebiliyorsun. Ama işin bombası şu. Ortada ne gerçek bir ürün var ne de bir öleme var. Hiçbir şey yok. Yani cebinizden tek kuruş çıkmadan alışveriş heyecanını yaşıyorsunuz. Şimdi sepete ekle, siparişi onayla, sonra ne bileyim kargo yola çıktı, kurye sokağa girdi derken beyniniz gerçek alışveriş yapıyormuş gibi küçük küçük mutluluk sinyalleri gönderiyormuş. Evet, dediğim gibi özellikle sürekli online alışveriş yapan, böyle kendini tutmak isteyen kişiler için düşünülmüş bir sistem bu. Yani kredi kartı ekstra gelmeden alışveriş keyfi budur. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Eskiden biliyorsunuz vitrine bakıp çıkıyorduk. Şimdi sanal mağazada alışveriş yapıp hiçbir şey almadan çıkabiliyorsunuz. Güney Kore'de şu anda çok revaçlı bir sistem bu. Ve tekrar ediyorum, dopamin siteleri, buraya giriyorsunuz. Şimdi bu arada tabii ki kargo geldi deyip de sevinip kapıyı açınca kimsenin olmaması da biraz can sıkıcı olabilir ama o da artık işin yan etkisi olsun. ...8.33 saatlerimiz, günlerden Perşembe, 11 Haziran 2026... Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Her

0: Zehra'dan dinledik Cennet Çiçek Dilim. Meçhobal Efendisi 8.37 yaptık saatlerimizi. Biraz önce ne demiştim? Dopamin siteleri var arkadaşlar. Bu sitelerde bu alışveriş, online alışveriş hastalığınızı yenebiliyorsunuz. Siteye giriyorsunuz, normal bir e-ticaret sitesindeymişsiniz gibi. Ürünleri sepete atıyorsunuz, ekliyorsunuz, siparişi veriyorsunuz. Hatta kuryenin nerede olduğunu bile takip edebiliyorsunuz. Ama ne demiştik? İşin bir bombası var. Ortada ne gerçek bir ürün var ne de bir ödeme. Yani cebinizden tek kuruş çıkmadan alışveriş yapabiliyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu diyebiliyorsunuz ama var arkadaşlar. Sepet ekliyorsun, siparişi onaylıyorsun. Kargo yola çıktı, kurye sokağa girdi, ne bileyim kata çıktı, zilinize bastı derken beyniniz gerçek alışveriş yapıyormuş gibi küçük küçük dediğim gibi mutluluk sinyalleri gönderiyormuş. Ve ondan sonra en sonunda tatmin oluyorsunuz, oh be rahatladım diyorsunuz, iyi ki de almamışım diyorsunuz bu ürünü. Şimdi benim bir arkadaşım var dedim, bu bildiğiniz kutu kolaları, iki tane kutu kolayı bile yani online olarak sipariş veriyor. Şimdi bunun üzerine bir arkadaşımız, bir dinleyicim bana bir buna benzer bir video gönderdi. Burada da bildiğin normal suyu, şişe suyu sipariş eden, DHL üzerine sipariş eden bir müşteriye kızan bir yabancı elemanı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Es echt richtig auf 180.
1: Digga, bin ich der Einzige, der keinen Bock mehr auf diesen Job hat, Digga. Guck dir das mal an, ja. Jeden Tag bestellen Leute solche große Pakete, ja. Alles schön und gut, ihr könnt ruhig bestellen, aber was ich richtig hasse ist, Digga, Leute bestellen Wasser, Digga. Wasser. Bin ich DHL oder bin ich Flaschenpost? Walla, ja. DM ist neben dem, Digga. DM ist neben dir im Haus. Du bestellst. Vallahi.
0: Şimdi belki burada pek anlayamadınız ama beni diye ha el o da beni was flashın post diyor tam. Das ist nebenan diyor, der Getränkeladen nebenan diyor, du Vollposten diyor, tamam mı? Bayıldım buna. Çok tekrardan teşekkür ederim. Das war echt dir gelungen. Das dir gelungen. Teşekkürler. So, şimdi hadiseyle ilerleyelim. Güldükten sonra güzel bir müzik. Yolumuza devam ediyoruz. Ara beni diyor Metropol FM'de ama daha öncesinde kısa bir haberlerimiz olacak.
2: Metropol FM Aktüel Koblenz.
3: Değerli dinleyenler, Trier kentinde bir bahis bürosunda düzenlendiği öne sürülen sahte soygunla ilgili dava bugün bölge mahkemesinde başlıyor. Savcılık çalışanların bıçaklı bir soygun senaryosu hazırlayarak 6500 euro zimmetlerine geçirdiğini iddia ediyor. 3 sanık zimmete para geçirme ve suç uydurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Mainz'da bir tramvayın çarptığı 46 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Polis kadının kırmızı ışıkta yaya geçidine girdiğini ve yaklaşan tramvayı fark etmediğini açıklarken yolda sürüklenen kadının yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis görgü tanıkları arıyor. Mainz'da binlerce çocuk okuma alanında yeni bir dünya rekoru kırdı. Mainz Arena'da düzenlenen etkinlikte okul sınıfları tam 7508 çocuk aynı anda kitap okudu. Organizasyon çocuklarda okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenirken rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Futbol Dünya Şampiyonası başlıyor. Açılış mücadelesi bu akşam saat 21'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Rheinland-Pfalz'ta bazı bar ve restoranlar özellikle saat 22'ye kadar başlayan maçlar için canlı yayın imkanı sunuyor. Futbol severler açılış ve sonraki maçları toplu olarak izleme şansı bulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimi 30 Haziran'da sona eriyor. Uygulamanın uzatılmayacağı açıklandı. Litre başına yaklaşık 17 sentlik indirim sağlanan destek paketinin bütçe nedeniyle devam ettirilemeyeceği belirtildi. Bir başbakanlıkta düzenlenen işverenler ve sendikalar arasındaki toplantı sona erdi. Planlanan 3 saatlik görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda iş gücü piyasası, sosyal sigortalar, bürokrasi ve vergi politikaları ele alındı. Görüşmeler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Öte yandan Federal Parlamento Bundestag'da bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Başbakan Merz'in hükümet açıklaması gündemde. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki askeri hedefleri gece saatlerinde vurdu. İran medyası Tahran ve Hürmüz Boğazı civarında patlamalar meydana geldiğini bildirdi. İran misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini vururken Kuveyt hava sahasını kapattı. Bölgedeki gerilim artıyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
2: Hem gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Evet, biraz önceki işlediğim konuya birçok mesaj geldi. Onları da biraz sonra okuyacağım. Radyonuzdan ayrılmayın.

0: Evet, Hadis'in en güzel şarkılarına, en duygusal şarkılarından birisine yer verdik. Ara Beni Dili, Metropol FM'de.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Oh! Zone doesn't via vida. 8.49 oldu saatlerimiz. Biraz önce bir konuya değinmiştim. Bir hayli mesaj geldi. Ve ne demiştim arkadaşlar? Burada bazı alışveriş hastaları, öyle diyeyim artık, online üzerinden tabii ki, alışveriş hastaları en ufak malzemeyi, ürünü bile online üzerinden sipariş veriyor. Bunların yanı sıra tabii ki bu paketleri getiren kargocular, DHL'de çalışan olsun, diğer şirketlerde çalışan kargocular olsun, hiç fark etmiyor. Onların en çok yaka silktiği şey ise bu içecekleri. Göndermiş oldukları içecekler, biliyorsunuz 1,5 litrelik içecekler, bir de bunların yanında ne var? 6'şar tane şişe olduğu zaman kan ağlıyorlar. Bir tanesi, bir dinleyicim bana diyor ki abi aynısı bende de var, kurye farayım diyor. 6'lı 1,5 litre mineral vasa ve kat sınıfta filan suyları, bir de en üstte oturuyor asansörsüz apartmanda. Ayıptır ya diyor. Valla adamların kedisinin hali bizimkinden daha rahat. Böyle de bir serzenişte bulunuyor. Bir başka dinleyicimiz ise...
3: Günaydın Hakan, ben tekrar Lütfüsürk'ten Yusuf. O DHL'in şoförünü dinlettin ya sesini. Vallahi ben de depede de çalışıyorum. Gerçekten o adam var ya, gerçekten yani anlıyorum ben. Aynı benim içimden geçenleri adam dile getirmiş.
2: Biraz önce güzel bir video izlettirmişti bir dinleyicim bize bu konu hakkında. Şişe götüren bir kurye. Beni Flaschen Post odamaz diyor. Artık adam ölmüş, tamam mı? Hol doch selber euer Wasser diyor. Oh meine Fresse. O kadar güzel de sinirlenmiş ki. Bir de biliyorsun da, siehst du dein Gesicht, das ist echt

0: dinledikten sonra, çünkü neden o, yeni bir uyuşturucu operasyonu söz konusu arkadaşlar ve 22 kişi gözaltına alınmış. Bunlar arasında ünlüler de var. Şu ünlüler bakayım. Berdan Mardini, Ayşe Hatun Önal, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat şu anda gözaltındalar. Uyuşturucu operasyonu adı altında savcılığa çıkarılıyor. Bakalım nasıl bir sonuç elde edilecek, ne gibi haberler alacağız, onları da ilerleyen saatlerde burada haber bültenlerimizde sizlere aktaracağız.
1: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
1: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen, womit sich der Konflikt trotz der seit 2 Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Irans Militär reagierte auf neue US-Angriffe nach eigenen Angaben mit der kompletten Sperrung der Straße von Hormuz sowie mit Gegenattacken auf Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait. Vom US-Militär hieß es dagegen, die Straße von Hormuz sei nicht komplett dicht. Der sogenannte Tankrabatt fällt wie geplant Ende Juni weg. Das haben nach Informationen der Bild die Fraktionen von Union und SPD entschieden. Die Koalition hatte die Spritsteuer im Mai und Juni um knapp 17 Cent pro Liter gesenkt.
2: Die 2 Monate Tankrabatt kosten den Staat rund 1,6 Milliarden Euro. Eine Verlängerung ist nicht drin. Man könne dafür keine Schulden aufnehmen, heißt es aus den Regierungsfraktionen. Damit ist gut möglich, dass es an den Zapfsäulen ab Juli wieder teurer wird. Aber die Koalition zeigt sich für eine mögliche Preisexplosion vorbereitet. Während der Sommerpause könnte es demnach im Bundestag Sondersitzungen geben. Aber was dann kommt? Unklar. Im Gespräch sind verschiedene Entlastungen, wie Zuschüsse für Autofahrer mit kleinen Einkommen, eine Erhöhung der Pendlerpauschale oder auch ein Spritpreisdeckel. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Spitzen der schwarz-roten Koalition haben weitere Gespräche mit Arbeitgebern und Gewerkschaften über Reformen vereinbart. Das teilte ein Regierungssprecher nach Beratungen im Kanzleramt mit. Die Koalition begrüße die Bereitschaft der Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter, den Reformprozess konstruktiv zu begleiten, hieß es weiter. Union und SPD wollen bis zur Sommerpause grundlegende Reformen auf den Weg bringen. Zum Sport. Heute startet die XXL-Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Die große Eröffnung am Abend deutscher Zeit ist in Mexiko-Stadt im Aztekenstadion. Im Auftaktspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika.
3: Eine Megashow soll die Fans vor dem Anpfiff in Stimmung bringen. Popstar Shakira will erstmals den WM-Song Die Die live präsentieren. Mögliche Gewitter und radikale Lehrerproteste überschatten jedoch den Start des Turniers. Die Zufahrtsstraßen zum Stadion sind weitgehend abgesperrt. Auch die Fanmeile im historischen Zentrum der Stadt wird streng überwacht, damit Protestaktionen das Fußballfest nicht beeinträchtigen. Aus Mexiko-Stadt Andreas Osacabrius.
1: Die deutsche Mannschaft startet dann am Sonntag gegen Neuling Curaçao in die WM.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye'de ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga var. Ayrıntıları senden alalım.
5: Evet, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon olduğu bilgisi paylaşıldı ki 20'nin üzerinde isimle ilgili gözaltı kararı verildi ve çoğu da gözaltına alındı. Bu isimler arasında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da olduğu ifade edildi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Bazı kararlar alındığı belirtiliyor. Senden şimdi bu gelişmeyi alalım.
5: Taner, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden 9 CHP milletvekili hakkında ihraç talebi çıktı bu MYK toplantısının ardından. Tabii şimdi şu tartışılıyor. Aslında tüzükte MYK toplantısıyla bir ihraç talebi olamaz denildi. Parti meclisinde bu kararın alınması gerekir denildi. CHP içerisinde de itirazlar var. Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır dedi Özgür Özel.
4: CHP'de Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin yeni bir siyasi oluşum seçeneğini değerlendirdiği de öne sürüldü. Neler var bu iddia üzerine?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi Özgür Özel ve arkadaşları CHP'deki ihraçların ardından 4 adımlı bir plan uygulayacak deniliyor. 20 Temmuz'dan önce Yargıtay'dan beklenen haber gelmez ya da kurultay tarihi kesinleşmezse Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanları CHP'den ayrılarak yeni bir partiye geçecek iddiası var.
4: Güçlü, futbol dünyasında dolandırıcılık iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan hakkındaki karar mahkeme tarafından bozuldu. Bu haberi de alalım.
5: Evet, yüksek karlı gizli fon olarak biliniyordu ve aralarında futbolcuların bulunduğu kişilerin dolandırıldığı gerekçesiyle 102 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Seçil Erzan. Senin de ifade ettiğin gibi Taner, istinaftan döndü bu dava. Yeniden görülmeye başlanacak. İlk duruşma 11 Eylül'de olacak.
4: Türk A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Neler söylüyor yıldız oyuncular?
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi iddialı açıklamalar yaptılar. Örneğin Orkun Kökçü bizden korkabilirler diye bir mesaj verdi. Genel itibariyle iyi bir oyun göstereceklerine inandıklarını söylediler Kerem Aktürkoğlu ile beraber. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı umarız kazanırız mesajını verdiler. Özellikle şu anda ilk maçı, Avustralya maçını heyecanla beklediklerini ifade ettiler.
4: Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Ceyhun finale yükseldi. Şimdi seninle dünkü maça bakalım.
5: Evet, dün son maçtı. Seride durum 2-2 idi. Basketbol Süper Ligi'nin yarı final serisi 5. maçında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni Beşiktaş Ceyhun 80-71 mağlup etti. Finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'de bulutlu hava hakim, sıcaklık 10 derece. Neuwied ve Bendorf'ta güneşli, sıcaklık 11 derece. Gün boyunca Koblenz'te 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Hakan Bey, ben de postbot çalışıyorum. Resmen yaralı yerimize dokundunuz. Valla bazı müşteriler sipariş ediyorlar o içecekleri. Zaten içecek kendisi ağır. Özellikle de Amazon poşetlemesi çok kötü yapılıyor. Hem bize gelinceye kadar poşetler yıpranıyor. Hem de biz sonuncu taşımacı olduğumuzda poşetin içinde şeyler ağır. Ama poşet aşırı derecede büyük yapılıyor. İçinde o tarafa kayıyor, bu tarafa kayıyor, yırtılıyor. Toplu yani o resmen işkence veriyor bize o işlem. Bir de müşteri üst katlarda oturunca onun tadından yenmez hale geliyor. Bıktırıyor resmen. Diyorsun ki bırakacağım bu işi, böyle olmaz.
1: Evet, konumuz arkadaşlar en ufak ürünü bile online sipariş verip bu kuryelere taşıttıranlar. Bunlara bir şey demiyoruz biz diyor ama kuryeler diyor ki, kargocular diyor ki öyle ağır şeyler getiriyor yani kendileri de alabilirler. Yani daha doğrusu şu 1,5 litrelik sular var ya, onlardan 6 taneyi ısmarlıyorlar diyor. Sonra 4. 5. kata çıkartırıyorlar bize diyor. İşkence aslında, aşağısında getrenkelağın olan evlere, ben birçok yere böyle şişeler taşımışlığım vardır diyor. Evet, kuryeler bunlardan tabii ki rahatsız oluyorlar, serzenişte bulunuyorlar. Bir dinleyicim Necmi, o da diyor ki selam Hakan, onu bana bırak diyor, ben geçen buzdolabı götürdüm diyor. DHL paket din slice olarak diyor, tek başıma. Var mı böyle bir şey, buzdolabı? Naya. Katzen futa, hunda futa zaten 20'şer kilo diyor. İşi de ardından bıraktım diyor. Evet, biz müziklerle devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakamayacağımız bir işler. İlerliyoruz şimdi. 9'u tam 8 dakika geçiyor. Günlerden Perşembe, 11 Haziran 2026. Çayşekeri programdasınız. Ege Türk'ün sunmuş olduğu tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte sizlerle birlikteyiz. Gününüz aydın olsun. Good morning. Mikrofona ben Hicak'a.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 61 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 30 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı devam ediyor arkadaşlar. Ve günaydın Almanya programı son saat içerisindeyiz. Şimdi... Ece Seçkin'den Mustafa Sandal'ın Ay'a benzer adı şarkısını biliyoruz değil mi Mustafa'dan? Ama bunlar ikisi vermişler baş başa. Öyle güzel bir şaheser ortaya çıkarmışlar ki bu parçayı hafif de değiştirmişler desem de esin ihtifa. Neden mi? Dinleyin.
4: Savaşa gider gibi maşallah.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Evet, bugün Dünya Kupası maçları başlıyor arkadaşlar. Bütün mücadele, bütün bu turnuva boyunca birbirinden çok maçlar izleyeceğiz. Sabahın köründe, akşamın yok, gecenin yarısında. Ve Türkiye'mizin maçı bu pazar günü sabah 6'da olacak Avustralya'ya karşı. Benim merak ettiğim, acaba Avustralya'ya karşı bir üstünlük sağladıktan sonra acaba Zabağın göründe konvoy olacak mı? Bunu çok merak ediyorum vallahi. Bir haber nasıl yazayım? Evet, ve bugün saat 21'de Meksiko ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor ve bu turnuvanın ilk maçı start almış oluyor. Heyecan durukta. Bizler de tabii ki bütün bu turnuva boyunca sizlerle birlikte olacağız. Canlı canlı bütün bu karşılaşmaları sizlere, Türkiye ve Almanya'nın daha doğrusu, bütün bu sonuçları sizlere aktaracağız. Aynı zamanda tabii ki radyomuzun da Meray Kuruyemiş'le birlikte yapmış olduğu, ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir gevinç bildirimiz, kazanabileceğiniz bir kampanyamız var. O kampanyada biraz sonra yer vereceğim ve bugünkü maç, tekrardan söylüyorum, 11 saat ve 34 dakika sonra başlayacak, start verecek. Vereceklerim ama ben bir şey veremedim burada. Nerede müzik? Nerede? Ha, gelsin şöyle. Oh. Aşkın Nur yengeniz sizler için şimdi Çek Babam Çek diyor. Gününüz aydın olsun. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben, DJ Hakan.

Evet, dünyanın karnını çekenler arasında bizler de normal otofebrak veya da evinde, işinde olan, böyle sağlıklı bir şekilde hayat sürdürmeye çalışan bireyler. Eve geliyoruz, ne yapıyoruz? Bazı posta kutumuzu açıyoruz. Posta kutusunu açtığımız zaman mektuplar görüyoruz. Böyle bilhassa dolandırıcıların mektupları. Şimdi bu mektuplar sadece online üzeri değil, bir de inandırıcılığı artırmak için aynı şekilde, aynı yani online üzerinden cep telefonunuza gelen herhangi bir mektup bir de posta yoluyla da geliyor ki demanless ends diyebilirsiniz diye. Şimdi bir dinleyicim bana bir mektup gönderdi. Hakan, bunlara sakın itibar etmesinler dedi. Konuyu biraz sonra açıklayacağım sizlere. Hangi mektuptan bahsediyoruz? Öncesinde Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolun diyor. Hemen bunun ardından konuya değineceğim. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Gününüz aydın olsun.

0: Bir de kamu dolandırıcıları var. Yani bildiğimiz kamusal dolandırıcılar var. Şparkası arkadaşlar. Size de geldi mi Şahin Şparkası değilsiniz? Herhangi bir mail üzerinden veyahut da bank, yok sadece mail üzerinden işte bütün bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Bunun için şuna basmanız lazım. Şuraya şuraya girmeniz lazım. Aksi takdirde sizin bu online banking dediğimiz şeyi uygulamayı iptal edeceğiz, kapatacağız diye böyle bir uyarı geliyor. Şimdi bu uyarıyı kale almadığınız zaman aynı uyarı mektup yoluyla da size geliyor arkadaşlar. Dann denkt ihr, oh, die Mannisse ernst, das sind doch kein Verbrecher, diyorsunuz ama leider Gottes nicht. Das sind Verbrecher arkadaşlar. Dolayısıyla buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Sparkasse'den, herhangi bir Sparkasse'den buna dair bir mektup gelirse veyahut da uygulamanızı güncellemeniz gerekiyor dair bir mail geliyorsa mutlaka bankanızı arayın ve bankanıza sorun. Onlar evet veya hayır diyeceklerdir. Dolayısıyla bu gelen mektubu veyahut da maile sakın ama sakın itibar etmeyin. Yoksa başınız yanar. Buradan da bildireyim dedim. Bir dinleyicimiz de bunu bana gönderdi. Aynı şeye ben de tanık oldum. Çok teşekkür ediyorum. Veli arkadaşımız sağ olasın, var olasın.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Trier kentinde bir bahis bürosunda düzenlendiği öne sürülen sahte soygunla ilgili dava bugün bölge mahkemesinde başlıyor. Savcılık çalışanların bıçaklı bir soygun senaryosu hazırlayarak 6500 euro zimmetlerine geçirdiğini iddia ediyor. 3 sanık zimmete para geçirme ve suç uydurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Mainz'da bir tramvayın çarptığı 46 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Polis kadının kırmızı ışıkta yaya geçidine girdiğini ve yaklaşan tramvayı fark etmediğini açıklarken yolda sürüklenen kadının yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis görgü tanıkları arıyor. Mainz'da binlerce çocuk okuma alanında yeni bir dünya rekoru kırdı. Mainz Arena'da düzenlenen etkinlikte okul sınıfları tam 7508 çocuk aynı anda kitap okudu. Organizasyon çocuklarda okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenirken rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Futbol Dünya Şampiyonası başlıyor. Açılış mücadelesi bu akşam saat 21'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Rheinland-Pfalz'ta bazı bar ve restoranlar özellikle saat 22'ye kadar başlayan maçlar için canlı yayın imkanı sunuyor. Futbol severler açılış ve sonraki maçları toplu olarak izleme şansı bulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimi 30 Haziran'da sona eriyor. Uygulamanın uzatılmayacağı açıklandı. Litre başına yaklaşık 17 sentlik indirim sağlanan destek paketinin bütçe nedeniyle devam ettirilemeyeceği belirtildi. Ve Başbakanlık'ta düzenlenen işverenler ve sendikalar arasındaki toplantı sona erdi. Planlanan 3 saatlik görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda iş gücü piyasası, sosyal sigortalar, bürokrasi ve vergi politikaları ele alındı. Görüşmeler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Öte yandan Federal Parlamento Bundestag'da bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Başbakan Merz'in hükümet açıklaması gündemde. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki askeri hedefleri gece saatlerinde vurdu. İran medyası Tahran ve Hürmüz Boğazı civarında patlamalar meydana geldiğini bildirdi. İran misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini vururken Kuveyt hava sahasını kapattı. Bölgedeki gerilim artıyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poyi.
1: Hem gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Taner arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve şimdi Megastar'ımızla devam ediyoruz. Hangi şarkı geliyor? Evet, tahmin ediyorsunuz. Öp diyecek. Tarkan'ın yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi. Her yerde bir öpücük gönderiyor. Mua diyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
2: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Opera ve Yener Çivik seni bana yar etmezler dedi Metropol FM'de Çay Şekeri programında. Son zamanlar belki sizler de fark etmişsinizdir. Bu dolandırıcılar veyahut da iş yerlerinde olması gibi çalışmayan elemanlar gittikçe fazlalaşıyor. Şimdi bir şey söylerdim ama ırkçılıkla
1: suçlanabilirdim.
0: Ama aslında ırkçılıkla hiç bilgisi yok arkadaşlar. Neyse ben konuya gireyim belki siz anlayabilirsiniz. Yabancılar Dairesi'nde çalışan eski bir memurun, eski diyorum çünkü işinden atılmış, oturum hakkı olmayan bazı Vietnam vatandaşlarına ne yapıyor? Gelin bakayım diyor size buraya, size oturum izni vereceğim diyor. Ama bunun karşılığında para isterim diyor. Para da öyle bir az buz değil. 10 bin euro. En azından her oturum için 10 bin euro para isterim diyor. Ve şimdi iyi durun. 85 kişiye şu ana kadar oturum izni yapmış, vermiş, mühürlemiş. Al bu senin oturum oturum iznin demiş ve ne yapıyor o zaman? 850 bin euro para yapmış kısa bir sürede. Evet ve bu adamın tabii ki evine ne yapıyorlar? Hemen bir baskın düzenliyorlar. Evinde de yapılan bir araştırmada yaklaşık 100 bin euro nakit para, altın ve gümüş bulunmuş ve adama bakar mısın? Altını yatırıyor, gümüşü yatırıyor, nakide de değil. Aferin. Yani bu gibi olaylar çok sık gelmeye başladı. Artık Almanlar da ayak uydurmaya başladı bazı yerlere. So, şimdi kızı bir aramız olacak ondan sonra. Bülent abi, abi mi dedim? Bülent ablamızla devam edeceğiz. Bülent Ersoy'la Fragman adlı şarkısıyla. Burada Günaydın programında mikrofonu ben DJ Hakan.
2: Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı. Elif Buse Doğan. Yangın.

0: Ece Seçkin ve Mustafa Sandal. Ay'a benzer.
1: Ay'a benzer yüreğim. Doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer. Bekle geliyorum aşkım.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Haniner ve Madrigal Ego dedi. Saatlerimiz 9.58 oldu. Biraz sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Ondan sonra bir saat sonra, yani saat 11'den 13'e kadar tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Rengarenk programında yine Curcuna başlayacak. Curcuna devam edecek arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey beni takip edip beni arayın dediğim zaman da konularıma ortak olabilirsiniz. Canlı telefon bağlantısı olabilir ve biletler dağıtacağım. Neyin biletleri falan, onlara da biraz sonra, daha doğrusu saat 11'de sizlere açıklayacağım. Dediğim gibi 11'den itibaren sizlerle birlikteyim. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Zo. Mahmiyet Kurt. Şimdi haberler.
1: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Heute ist es soweit, die XXL-Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA startet. Die große Eröffnung am Abend deutscher Zeit ist in Mexiko Stadt im Aztekenstadion. Im Auftaktspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika. Die deutsche Mannschaft greift dann am Sonntag ins Turnier ein.
3: Direkt nach dem Mittagstraining bekommen die Spieler einen halben Tag frei und können sich das Eröffnungsspiel in ihrem Quartier anschauen, im Graylin Estate. Auf mehreren Leinwänden, eine ist direkt am Pool. Abwehrmann David Raum glaubt, dass mit dem ersten Spiel die WM-Stimmung richtig steigen wird. Die Welt sei bereit. Auch die deutsche Mannschaft, die fühlt sich in der schwülen Hitze in North Carolina sichtbar wohl. Es gibt keine Verletzten und alle fiebern dem ersten Gruppenspiel entgegen. Aus Winston-Salem, Thomas Bremser.
2: SPD-Chefin Bärbel Baas deutet mögliche weitere Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher nach dem geplanten Aus des Tankrabatts Ende Juni an. Sollten die Energiepreise weiter steigen, werde man über die Maßnahme noch einmal reden müssen, sagte die Arbeitsministerin im ZDF.
4: Wir werden natürlich darauf schauen, was heißt das für, sag mal, Reserven, für Lieferketten, weil der Konflikt geht ja weiter. Und deshalb werden wir sicherlich auch bis zur Sommerpause und auch darüber hinaus die Lage beobachten und natürlich auch andere Entscheidungen vielleicht noch treffen.
2: Weiter bestehen bleibt erstmal die neue 12-Uhr-Regel, nach der Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen. Der ADAC hat in einer Studie ermittelt, dass die Preissprünge bei Sprit dadurch aber so groß wie nie sind. Bei Diesel liegen zwischen Tageshöchst- und Tiefstpreis im Schnitt mehr als 18 Cent pro Liter, bei Super E10 fast 15 Cent. Im zähen Ringen um eine Vereinbarung zum Ende des Iran-Kriegs erweist sich eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran weiter als brüchig. Zuletzt haben Irans Streitkräfte nach eigenen Angaben als Reaktion auf US-Angriffe im Süden des Landes Ziele in den Golfstaaten Bahrain und Kuwait angegriffen. Zuvor hatte das US-Militär iranische Behauptungen zurückgewiesen, die Straße von Hormuz sei vollständig gesperrt. Nach dem großflächigen Stromausfall infolge eines Brands in einem Umspannwerk in Reutlingen sind alle Haushalte und Betriebe nun wieder am Netz. Seit dem späten Abend seien auch die restlichen rund 50 betroffenen Gewerbekunden wieder versorgt, teilten die Netzbetreiber mit. Die Ermittler von Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Stuttgart gehen mittlerweile davon aus, dass der Brand in dem Umspannwerk gelegt wurde.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Türkiye'de ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga var. Ayrıntıları senden alalım.
6: Evet, bu sabah erken saatlerde gerçekleştirilen bir operasyon olduğu bilgisi paylaşıldı ki 20'nin üzerinde isimle ilgili gözaltı kararı verildi ve çoğu da gözaltına alındı. Bu isimler arasında Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da olduğu ifade edildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Bazı kararlar alındığı belirtiliyor. Senden şimdi bu gelişmeyi alalım.
6: Taner, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden 9 CHP milletvekili hakkında ihraç talebi çıktı bu MYK toplantısının ardından. Tabii şimdi şu tartışılıyor. Aslında tüzükte MYK toplantısıyla bir ihraç talebi olamaz denildi. Parti meclisinde bu kararın alınması gerekir denildi. CHP içerisinde de itirazlar var. Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır dedi Özgür Özel.
5: CHP'de Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin yeni bir siyasi oluşum seçeneğini değerlendirdiği de öne sürüldü. Neler var bu iddia üzerine?
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi şimdi Özgür Özel ve arkadaşları CHP'deki ihraçların ardından dört adımlı bir plan uygulayacak deniliyor. 20 Temmuz'dan önce Yargıtay'dan beklenen haber gelmez ya da kurultay tarihi kesinleşmezse Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanları CHP'den ayrılarak yeni bir partiye geçecek iddiası var.
5: Güçlü futbol dünyasında dolandırıcılık iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan hakkındaki karar mahkeme tarafından bozuldu. Bu haberi de alalım.
6: Evet, yüksek karlı gizli fon olarak biliniyordu ve aralarında futbolcuların bulunduğu kişilerin dolandırıldığı gerekçesiyle 102 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı Seçil Erzan. Senin de ifade ettiğin gibi Taner, istinaftan döndü bu dava. Yeniden görülmeye başlanacak. İlk duruşma 11 Eylül'de olacak.
5: Türkan Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Neler söylüyor yıldız oyuncular?
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi iddialı açıklamalar yaptılar. Örneğin Orkun Kökçü bizden korkabilirler diye bir mesaj verdi. Genel itibariyle iyi bir oyun göstereceklerine inandıklarını söylediler Kerem Aktürkoğlu ile beraber. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı umarız kazanırız mesajını verdiler. Özellikle şu anda ilk maçı, Avustralya maçını heyecanla beklediklerini ifade ettiler.
5: Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Ceyn finale yükseldi. Şimdi seninle dünkü maça bakalım.
6: Evet, dün son maçtı. Seride durum 2-2 idi. Basketbol Süper Ligi'nin yarı final serisi 5. maçında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni Beşiktaş Gen 80-71 mağlup etti. Finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz'de bulutlu hava hakim, sıcaklık 10 derece. Neuwied ve Bendorf'ta güneşli, sıcaklık 11 derece. Gün boyunca. Koblenz'de 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 6 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 61 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 30 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. DTGB yani Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Rhein-Main bölgesindeki girişimcileri ve iş dünyasını bir araya getiren birliğin çalışmalarını DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le konuştuk. Sezgin hem 25 yıllık süreci hem de kurumun yeni hedeflerini anlattı. Sayın Sezgin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Önce bize DTGB nedir, tanımlar mısınız?
2: DTGB'yi ben bir köprü olarak tanımlarım. Türkiye ile Almanya arasında iş dünyasının insanlar ve fırsatları bir araya getiren bir köprü.
1: Bize bu koca 25 yılı kısaca özetleseniz ne söylersiniz?
2: 25 yıl uzun bir emek demek, güven demek, sabır demek. Birçok şirketle, insanla ve kurumla birlikte büyüdük.
1: Birkaç cümleyle karşılaştığınız en büyük zorluklardan bahseder misiniz?
2: En büyük zorluklar genelde bürokrasi ve bilgi eksikliği oldu. Ama biz her zaman çözüm üretmeye çalıştık.
1: 25 yılın sonunda geldiğiniz noktada ileriye baktığınızda DTGB ile ilgili hayaliniz nedir?
2: Daha güçlü, daha dijital ve daha uluslararası bir DTGB'yi görüyorum. Özellikle sağlık, teknik ve hizmet sektöründe daha aktif olacağız. DTGB 25 yıldır çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Amacımız iki ülke arasında güçlü bağlar kurmak. Herkese teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le sohbetimizde Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği'nin 25 yıllık yolculuğunu ve Rhein-Main bölgesindeki girişimcilere sunduğu desteği konuştuk. Sezgin kurumun yeni dönem hedeflerini de anlattı. Yeni söyleşilerimizde tekrar birlikte olmak üzere, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM.

Biz biliyoruz, içimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Trier kentinde bir bahis bürosunda düzenlendiği öne sürülen sahte soygunla ilgili dava bugün bölge mahkemesinde başlıyor. Savcılık, çalışanların bıçaklı bir soygun senaryosu hazırlayarak 6500 euro zimmetlerine geçirdiğini iddia ediyor. 3 sanık zimmete para geçirme ve suç uydurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Mainz'da bir tramvayın çarptığı 46 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Polis kadının kırmızı ışıkta yaya geçidine girdiğini ve yaklaşan tramvayı fark etmediğini açıklarken yolda sürüklenen kadının yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis görgü tanıkları arıyor. Mainz'da binlerce çocuk okuma alanında yeni bir dünya rekoru kırdı. Mainz Arena'da düzenlenen etkinlikte okul sınıfları tam 7508 çocuk aynı anda kitap okudu. Organizasyon çocuklarda okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenirken rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Futbol Dünya Şampiyonası başlıyor. Açılış mücadelesi bu akşam saat 21'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Rheinland-Pfalz'da bazı bar ve restoranlar özellikle saat 22'ye kadar başlayan maçlar için canlı yayın imkanı sunuyor. Futbol severler açılış ve sonraki maçları toplu olarak izleme şansı bulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimi 30 Haziran'da sona eriyor. Uygulamanın uzatılmayacağı açıklandı. Litre başına yaklaşık 17 centlik indirim sağlanan destek paketinin bütçe nedeniyle devam ettirilemeyeceği belirtildi. Ve Başbakanlık'ta düzenlenen işverenler ve sendikalar arasındaki toplantı sona erdi. Planlanan 3 saatlik görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda iş gücü piyasası, sosyal sigortalar, bürokrasi ve vergi politikaları ele alındı. Görüşmeler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Öte yandan Federal Parlamento Bundestag'da bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Başbakan Merz'in hükümet açıklaması gündemde. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki askeri hedefleri gece saatlerinde vurdu. İran medyası Tahran ve Hürmüz Boğazı civarında patlamalar meydana geldiğini bildirdi. İran misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini vururken Kuveyt hava sahasını kapattı. Bölgedeki gerilim artıyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Efendim gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt nach dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern für Reformbereitschaft aller in Deutschland. Merz machte in seiner Regierungserklärung im Bundestag deutlich, dass die Zeit dränge.
3: Wir wollen in dieser Wahlperiode das Fundament unseres Landes so erneuern, dass es wieder für viele Jahre, vielleicht sogar für ein Jahrzehnt trägt. Und wir wollen es so tun, dass wir jeden ermutigen und ermuntern, daran teilzunehmen und seinen Beitrag zu leisten.
2: Jeden Tag gingen Arbeitsplätze in der Industrie verloren, Unternehmen geben angesichts hoher Kosten und Bürokratielasten auf, erklärte Merz. Das dürfe so nicht weitergehen. Tanken kann je nach Uhrzeit inzwischen deutlich teurer oder günstiger sein. Seit der neuen 12-Uhr-Regel sind die Preissprünge laut ADAC so groß wie nie. Bei Diesel liegen zwischen Tageshöchst- und Tiefstpreis im Schnitt mehr als 18 Cent pro Liter, bei Super E10 fast 15 Cent.
4: Wer sparen will, sollte den richtigen Zeitpunkt erwischen. Laut ADAC sind die Preise meist kurz vor Mittag am niedrigsten. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern lassen sich so im Schnitt mehr 7 Euro bei Benzin und über 9 Euro bei Diesel sparen. Der Autoclub sieht die starken Ausschläge trotzdem kritisch. Ende Juni fällt der Tankrabatt aber auch schon wieder weg. Dann könnte Sprit erneut teurer werden. Der Tankstellenverband rechnet damit, dass sich die Spritpreise danach bei rund 2 Euro pro Liter einpendeln könnten. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Nach einem Zusammenstoß zweier Busse in Oberbayern ist nach Polizeiangaben keiner der Verletzten mehr in akuter Lebensgefahr. Die Unfallstelle sei geräumt. Die beteiligten Busse würden nun von einem Gutachter untersucht. Gestern waren in einer Kurve bei Hilbertshausen im Landkreis Dachau ein mit Kindern besetzter Reisebus und ein entgegenkommender Linienbus ohne Fahrgäste zusammengeprallt. Ein Zweitklässler starb. Eine Lehrerin und zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt. Zum Sport. Heute startet die XXL-Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Die große Eröffnung am Abend deutscher Zeit ist in Mexiko statt im Aztekenstadion. Im Auftaktspiel trifft Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika. Die deutsche Mannschaft startet dann am Sonntag gegen Neuling Curaçao in die WM.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın, Özer ve Burhanettin Bulut. Yönetimin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in kurmayları 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek için parti meclisinden istifa etme kararı aldı. İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında Kenan Doğulu Beren Saat ve Berdan Mardini gibi isimlerin gözaltına alındığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel işbirliği konuları ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan deniz yetki alanları kanun taslağının ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlatarak, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün bir araya geliyor. Küresel ölçekte jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi. Ve A Milli Futbol Takımının iki yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda önemli başarıya imza atacaklarına inanıyor. Arizona'da milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan her iki oyuncu, Dünya Kupası'na katılmanın önemli bir başarı olduğunu ancak kendilerinin bununla yetinmeyeceklerinin altını çizdi. Dünya genelinde milyonlarca futbol severin heyecanla beklediği Dünya Kupası maçları için geri sayım başladı. Türkiye ilk maçını 14 Haziran Pazar sabahı saat 6'da Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak. İlk rakip ise Avustralya.

Rengarenk programı hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Saatlerimiz 11.07. Sansürsüz bir programdasınız arkadaşlar. Valla dün öyle. Birbirine atıp tutan dinleyicilerim vardı ki The Scabs nicht. Ona biraz sonra zaten sizlere dinleteceğim neler dinlendi. Daha doğrusu neler söylendi. Yani so. War echt lustig. Yani her şeyi aslında biz alttan alıyoruz ama biraz, yani daha doğrusu çizgiyi geçmemeye çalışıyoruz burada. Bir kırmızı çizgimiz var. Onu geçmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi dün beni dinlemeyene ne oldu, nasıl, niçin deyince bu dünkü yapmış olduğum program bir özetini önümüzdeki günlerde sizlere aktaracağım, sizlere dinleteceğim neler yaşandığına dair. Evet, ve bu program içerisinde aynı zamanda tabii ki birbirinden farklı şarkıların yanı sıra benim özel seçmiş olduğum şarkılar da var. Onlardan bir tanesini şimdi sizler için çalıyorum. Bu da yepyeni, taptaze şu anda Rengarenk programında. Tekrardan hoş geldiniz. Gününüz aydın olsun.

0: Metropol FM'de 11.10 oldu saatlerimiz. Kimler gelmiş? Esra burada, Melih burada, Anıl burada, stüdyoya baskın. Niçin geldiniz arkadaşlar? Esra, niçin?
1: Soru soruyorsun, mikrofonu açmıyorsun. Biz baskın yaptık, senin yüzündeki o izler ne? Yüzünü boyamışsın Hakan.
0: Yok, dayak o, dayak yedi.
1: Arkadaşlar, Hakan'ın yüzünde beyazlı kırmızılı çizgiler var. Neden Hakan, açıklayabilir miyiz?
0: Sadece yüzümde mi?
1: Diğer yerlerine bakmadım valla.
0: Hayır, kafamda da diyorum ben. Sen ne anlıyorsun? Bakar mısın ya diğer yerlerine diyorum. Kafamda, kafa. Bu kafa derler buna.
1: Bakayım.
0: Bakayım, kafamı da eğiyorum.
1: Bakayım sanki var mı?
0: Ha, kafa var mı? Bak bak bak. Ha, bu iyiydi ama. Tamam.
1: Arkadaşlar, bana kaş göz yaptı. Bu espriyi yap diye zorla yaptım valla.
0: Evet. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Evet, şimdi kısa bir ara yapacağız. Bu kadar dırdırdan sonra, gereksiz bilgilerden sonra. Ondan sonra Poise ile ilerleyeceğiz arkadaşlar. Uyuyamadın değil mi? Diyor. Sana diyor bunu. Sana diyor.
2: Metropol FM Rhein-Main Özel.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. 2026 Dünya Kupası başlıyor. Alman milli takımının ilk maçı pazar günü. Fas bölgesinde maçları birlikte izlemek isteyenler için farklı seçenekler var. Landau'da Unterthorplatz ve Oberthorplatz'ta büyük ekranlar kurulacak. Rülsheim'da Kulturgemeinde yerel derneklerle Almanya maçlarını yayınlayacak. Ludwigshafen'daki Islands On adlı Irish Pub tüm maçları bahçesinde gösterecek. Frankenthal ve Ludwigshafen'daki beach barlarda da yayın olacak. Spaya'da Wirtshaus am Dom Almanya maçlarını içeride ve dışarıda ekrana taşıyacak.
2: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
1: Evet, Cazin diye bir daha. Esra, ne demiştin sen biraz önce?
2: Demiştim ki yüzünde gözünde böyle renkli renkli çizgiler var. Bir kırmızı, bir de beyaz. Nedir bu renkler?
1: Polonya bayrağı.
2: Bak, bak, bak.
1: Evet, yüzümdeki bu maskarayı görmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bizim tabii ki...
2: Instagram hesabımıza, Metropol FM Instagram hesabımıza girip bakabilirsiniz. Evet, gül bu, yüzüne Hakan'ın.
1: Bunun sebebini de öğrenebilirsiniz tabii ki. Beni rezil rüsva ettiler burada. O konuda çok iyi benim arkadaşlarım.
2: Hayır, senden bakıp nasıl yapılmaması gerektiğini öğrenip
1: işte,
2: ben de yapacağım.
1: İşte budur. Dedi, güzel gülüyor. Bak bak, eşeğe bak.

0: Dünya Kupası Yıldızları.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Güney Kore denildiğinde artık akla gelen ilk isimlerden biri Son Heung-min. Sadece ülkesinin değil Asya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri. 8 Temmuz 1992'de Güney Kore'nin Chuncheon kentinde doğan Son, futbol yolculuğunda Hamburg'dan Bayer Leverkusen'e, oradan da Tottenham'e uzanan büyük bir kariyer kurdu. Premier Lig'de yıllarca attığı goller, iki ayağını da mükemmel kullanması, hız ve bitiriciliğiyle dünya futbolunun en saygı duyulan hücumcularından biri oldu. 2025'te Los Angeles FC'ye geçerek kariyerinde yeni bir dönem başlattı. Güney Kore milli takımında 142 maça çıktı ve 54 gol attı. Dünya kupalarında ise 10 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetti. 2018'de Almanya'ya karşı attığı gol Güney Kore futbolunun en unutulmaz anlarından biri oldu. 2022'de ise sakatlık sonrası maskeyle turnuvaya çıkıp ülkesini sırtlamaya çalıştı. Son, Güney Kore'nin kaptanı ve duygusal lideri. Acı varsa da sahada, baskı varsa da sahada. 2025-2026 döneminde artık daha olgun, daha sakin ama hala çok tehlikeli bir Son izliyoruz. Eskisi kadar sadece hızla değil, tecrübesiyle de fark yaratıyor. Doğru anı bekliyor, doğru koşuyu yapıyor, doğru pası veriyor. 2026 Dünya Kupası belki onun son büyük Dünya Kupası hikayelerinden biri olacak. Güney Kore için Son sadece gol umudu değil, inanç, liderlik ve büyük maç karakteri demek. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Rengarenk programındasınız. 11.25 yaptık saatlerimizi ve arkadaşlar bir ilk gerçekleşiyor. Esra, ne gerçekleşiyor?
1: Bizim yeni bebeğimiz Köln stüdyomuz. Orada evet. Da çok aktif hale geldik. Teknik ekibimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Neden? Köln stüdyomuzdan zaten yayın yapıyorduk. Fuat yapıyordu. Sevgili Fuat oradan eve özel yayınları yapıyordu. Şimdi biz de dedik ki bu iki kardeş stüdyoyu, Berlin ve Köln stüdyosunu neden bir araya getirmiyoruz? Ve şimdi bir ilk yaşayarak direkt buradaki stüdyodan diğer stüdyoya direkt olarak bağlantı kuracağız.
0: Evet, bir ilki gerçekleştiriyoruz ve şimdi karşı tarafı Suat'ı... Ne? Fuat dedim. Fuat kim kız? Fuat'ı.
1: Fuat'ı bir yayına alalım.
0: Fuat'ı yayına alıyoruz. Fuat nasılsın, iyi misin?
2: Hello. İyiyim. Berlin, siz nasılsınız?
3: Bizler de çok iyiyiz. Sağ olasın. Keyifler nasıl orada?
2: Havalar serin ama güzel ya. Sizin orada nasıl?
0: Bizde de serin ama güzel.
1: çok güzel. Serin olması yazın sıcaklarından kaçmak isteyenler için müthiş bir hava diyebiliriz.
0: Bizim sesimiz nasıl geliyor ya?
2: Müthiş geliyor ya. Benim sesim nasıl geliyor?
3: Seninkisi de çok güzel geliyor. Böyle erotik falan konuşmana gerek yok.
1: Dinleyicilerimiz yazmış bize, sağ olsun, yankı var sesinizde diyor. İşte tam olarak bunu test etmek için biz de sizlerin huzurunda bu ilki yaşayalım dedik.
3: Şey gibi oldu, Ankara'daki pavyonlar gibi oldu.
1: Şu türkü söylüyor şu an.
4: İnleyen ameler.
1: Ben bu yankıyı sevdim.
0: Evet, biz bu yankıyı şimdi bir nevi gidereceğiz arkadaşlar. Fuat çık aradan. Oh be, düzeldi şimdi.
1: Fuat
3: orada mısın?
2: Buradayım ben.
0: Sen araya girince her şey bozuluyor Fuat. Biz seni bir onarmamız lazım, tamir etmemiz lazım. Biraz sonra yine seni canlı yayına alacağız.
2: Bekliyoruz.
0: Arrivederci der misin lütfen?
2: Arrivederci.
0: Evet, ve bir deneme yaptık ama güzel. Aslında ekolo da güzel çıktı ses, değil mi?
1: Bir hoş oldu sanki. Vallahi bir şarkı söyleyesim geldi yankı
0: yani
1: olunca.
0: Benim böyle karga sesim bile güzel çıktı ses. Vallahi bile. Evet arkadaşlar, biraz sonra bu arızayı giderdikten sonra yine Nordrhein-Westfalen'le Fuat arkadaşımıza bağlanacağız. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.

0: Haberleri. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Trier kentinde bir bahis bürosunda düzenlendiği öne sürülen sahte soygunla ilgili dava bugün bölge mahkemesinde başlıyor. Savcılık, çalışanların bıçaklı bir soygun senaryosu hazırlayarak 6500 euro zimmetlerine geçirdiğini iddia ediyor. 3 sanık zimmete para geçirme ve suç uydurma suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Mainz'da bir tramvayın çarptığı 46 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Polis kadının kırmızı ışıkta yaya geçidine girdiğini ve yaklaşan tramvayı fark etmediğini açıklarken yolda sürüklenen kadının yüz kemiklerinde kırıklar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis görgü tanıkları arıyor. Mainz'da binlerce çocuk okuma alanında yeni bir dünya rekoru kırdı. Mainz Arena'da düzenlenen etkinlikte okul sınıfları tam 7508 çocuk aynı anda kitap okudu. Organizasyon çocuklarda okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenirken rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Futbol Dünya Şampiyonası başlıyor. Açılış mücadelesi bu akşam saat 21'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Rheinland-Pfalz'da bazı bar ve restoranlar özellikle saat 22'ye kadar başlayan maçlar için canlı yayın imkanı sunuyor. Futbol severler açılış ve sonraki maçları toplu olarak izleme şansı bulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla uygulanan vergi indirimi 30 Haziran'da sona eriyor. Uygulamanın uzatılmayacağı açıklandı. Litre başına yaklaşık 17 centlik indirim sağlanan destek paketinin bütçe nedeniyle devam ettirilemeyeceği belirtildi. Bir başbakanlıkta düzenlenen işverenler ve sendikalar arasındaki toplantı sona erdi. Planlanan 3 saatlik görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda iş gücü piyasası, sosyal sigortalar, bürokrasi ve vergi politikaları ele alındı. Görüşmeler önümüzdeki süreçte de devam edecek. Öte yandan Federal Parlamento Bundestag'da bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Başbakan Merz'in hükümet açıklaması gündemde. Amerika Birleşik Devletleri İran'daki askeri hedefleri gece saatlerinde vurdu. İran medyası Tahran ve Hürmüz Boğazı civarında patlamalar meydana geldiğini bildirdi. İran misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini vururken Kuveyt hava sahasını kapattı. Bölgedeki gerilim artıyor. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
2: Efendim, gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Küçük Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçük Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçük Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: sind wir wieder. Oh, sesle öyle ya. Kız böyle yani. Görgüsüzler gibi açıyorum böyle. Esra'cığım hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Melik sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Fuat sen de hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Oo, ay, burada mısın?
4: Buradayım. Köln'den sesleniyorum sizlere.
0: Evet, Köln stüdyolarımızdan Fuat arkadaşımızla biraz önce bir bağlantımız olmuştu ama ses böyle ekolu geliyordu değil mi? Gayet.
3: Şu an iyi mi?
0: Şimdi dinleyicilerimize soruyorum. Ses nasıl geliyor arkadaşlar?
1: Öncelikle şunu bir söyleyelim mi dinleyicilerimiz için? Şu anda Köln stüdyomuza bağlandık fakat teknik olarak çok yeni bir şey deniyoruz sizlerin huzurunuzda. Direkt olarak oradaki stüdyomuzdaki ses tekniğine bağlandık. Oradan şu anda Fuat yayın yapar gibi bize bağlanıyor. Bu bizim için harika bir haber çünkü artık Köln ve burası birleşti. Artık biz biliriz.
0: Yes. Evet Fuat. Nasıl havalar orada? Tekrar baştan alalım.
3: Havalar güneşli, arada sırada güneş çıkıyor böyle içimizi ısıtıyor ama buz gibi. Üşüdüm ben sabah.
0: Evet üşüdüm. Kalın giyin oğlum.
3: giyindik.
1: Aa, dinleyicilerimiz hemen onay verdiler. Ses süper diyorlar.
0: Mükemmel.
1: Onlardan onay aldıysak diyor. Bitmiştir. Teşekkür ediyoruz.
0: Kimden geliyor bakalım bir de söyle. Mehmet Akif Özmen'den geliyor. Ses süper diyor. Bunu kim söylüyor? Tayfur. Tayfur da diyor. Bir süper diğer dinleyicimiz daha var. Onun ismini de vereyim. Özlem Eriş. Ya söyle en güzel kimin sesi geliyor. Vallahi onu söyleyin.
1: Sıra sıra şarkı mı söyleyeceğiz?
0: Evet aynen böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Fuat'cığım sağ olasın. Test 1-2 test 1-2. Her şey tamam halloldu. Sen hatta kal. Seninle daha işimiz var. Evet hemen, arkadaşlar.
1: Hemen bu tarihi not alıyoruz. Metropol FM tarihimizde yine çok heyecanlandığımız bir ilki gerçekleştirebilmiş olduk.
0: Evet sonunda ben bilhassa bir şeyi başardım.
1: Olur mu?
0: Ekibimizle birlikte tabii ki. Arzu. Arkadaşlar Köln'den eğer bir şey söylemek istiyorsanız, herhangi bir mesaj vermek istiyorsanız da buradan verebilirsiniz. 0-32-117-970-71 telefon numaramız. Esra'cığım.
1: Ve...
0: Var mı söylemek istediğin başka bir şey?
1: Aslında artık şunu söyleyelim dinleyicilerimize. Köln'de ya da Köln çevresinde hatta NV'de ki sanatçılarımız artık oradaki stüdyomuza konuk olarak gelebilecek. Ve burada yanı başımızdaymış gibi biz de sizler için program yapabileceğiz.
0: Yani Zeki Müren de bizi görecek.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası özel yayınımıza hoş geldiniz. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Bu yayınla birlikte artık sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Çünkü Dünya Kupası geldi çattı. 48 ayın sultanı. Hem de bu sefer futbol tarihinin en büyük Dünya Kupası. İlk kez 3 farklı ülke ev sahibi var. Maçlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da olacak. 11 Haziran 2026'da yani bugün başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar sürecek. Karşılaşmalar 16 farklı şehirde oynanacak. Format da değişti bu arada turnuvada, artık 48 takım var. Yani tüm dünya burada. 12 grupta ilk 2 sırayı

0: yapacağımız yayınlarla, A Millilerle birlikte Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de yaşayacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu, Dünya Kupası dolu bir gün dilerim sevgili dinleyenler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bugün nihayet Dünya Kupası'nı açıyoruz. A grubu mücadelesinde ev sahibi Meksika, Mexico City'de Güney Afrika'yı ağırlayacak. Maç saat 21'de başlıyor. Yayıncı ise TDF. Hemen ardından 12 Haziran Cuma günü sabaha karşı 04'te A grubunda bir maç daha var. Güney Kore Çekya ile karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese bol gollü maçlar dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

So, und da bin ich wieder. Uzun zaman yoktum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada tabii ki teknik bir güncelleme söz konusuydu. Dolayısıyla hem Köln stüdyolarımızla hem de Köln stüdyolarımızla bir de Köln stüdyolarımızla bağlanma durumuydu söz konusu. Onun için bunu da atlattık. Sağ salim. Şimdi her şey yolunda. Şimdi programda maalesef dediğim gibi son 15 dakikamız kaldı ama son 15 dakika böyle sabırla beklediğiniz için bir kıyağım olacak. Şöyle bir kıyak, yani bana da ait olan bir kıyak değil ama ben buna vesile olacağım. Öyle diyeyim. Berlin'de bu cumartesi günü bir balo var. Marriott Hotel'de. İyi bir otelde biliyorsunuz. Marriott Hotel dünyanın en sayılı, en güzel otellerinden bir tanesidir. Ve burada bir balo gecesi düzenleniyor. Yemeli içmeli. Her şey içerisine dahil. Serkan Kaya'nın konseri var. Evet, ve bu konser için Serkan Kaya'nın bu yemeli içmeli, danslı, şarkılı, şiirli, aklınıza ne geziliyorsa dans etmeli. Onu söyledim değil mi? Söyledim. Bu muhteşem gece için bilet istiyorsanız size bilet şimdi kazandıracağım. 030-217-970-71 Evet, Marriott Hotel'de bu cumartesi günü Serkan Kaya'nın dediğim gibi bu konser için beni arayın ama öyle biletleri beleşe de vermeyeceğim, haberiniz olsun. Tamam mı? Size biraz acı çektireceğim. Hazır mıyız? Az sonra reklamlardan hemencilik sonra bu çekilişimizi yapıyoruz. Hadi bakalım.

0: Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk programındasınız ve şimdi zirve yapacak bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu cumartesi günü Marriott Otel'de, otellerin en iyisinde bir balo gecesi. Hem de yemeli, içmeli, şarkılı, şiirli, ağlamaklı, eğlenmek, gülmeli, her şey ne ararsan var. Ama tek bir kişi eksik. Bir kişi eksik. Kim? Tabii ki Serkan Kaya orada olacak. Canlı canlı. Bütün orkestrasıyla birlikte. Nerede? Tekrar ediyorum. Marriott Otel'de. Staufmagerstraße 26 Berlin'deki bu gösteri için, bu konser için, muhteşem balo için bilet kazanmak istiyorsanız beni şimdi arıyorsunuz. 0-32-117-970-71 ve iki kişiye şu anda toplam 10x2 bilet dağıtacağız. 10x2. Evet, ama şimdi ben 2x2, daha doğrusu 1x2 bileti birisine armağan edeceğim. Kimi armağan edeceğim? Bakayım şurada 1-3-5-6-7 numarayı aldım. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhabalar.
2: Merhabalar.
3: Benden bin gündüz.
2: Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: İyiyiz Allah'a şükür, sizler nasılsınız?
2: Bizler de çok iyiyiz. Nereden arıyorsun? Berlin'den arıyorsunuz değil mi?
3: Berlin'den arıyorum.
2: Böyle bir heyecan içinde, böyle nefes nefese kalmış gibi bir durum söz konusu.
3: Evet, şimdi işteyim, çalışıyorum da ondan.
2: Oo, hem iş hem ticaret.
3: Evet.
2: Şimdi kaçak dövüşüyorsunuz ama işten böyle kaçmışsınız, öyle mi?
3: Yok, tam öyle sayılmaz.
2: Sayılmaz. Pauzemi aldım diyorsunuz. Molaya
3: evet,
2: çıktım.
3: Evet, pauze aldım.
2: Güzel. Şimdi bu bileti kazanmanız için Serkan Kaya'dan herhangi bir şarkısını söylemeniz lazım. Bir dörtlüğünü.
3: Vallahi tam bilemeyeceğim ama.
2: Ama ben önceden söyledim. Serkan'ın herhangi bir şarkısını söylemeniz Serkan. Gerekir demiştim. Ne yapacağız şimdi?
3: Başka bir şey söylesek?
2: Ne söyleyeceksin? Michael Jackson'a Billie Jean söylemek ister misin? Dinliyoruz.
3: Ay bekle ama başka şarkı söylemesine başka bir şey sorsanız.
2: Hayır, maalesef olmuyor. O zaman ya, diğer bir dinleyeceğimi alacağım. Çok özür dilerim. Haksızlık olmasın çünkü diğer dinleyicilerim. Okey mi?
3: Okey.
2: Ama biz yine dağıtacağız. Yine katılabilirsiniz. O zamana kadar da herhangi bir şarkısını bir dörtlüğünü ezberlersiniz de kafidir. Teşekkür ediyorum aradığınız için. Görüşmek üzere. Sağ olun.
3: İyi günler.
2: İyi günler. Kiminle görüşüyorum?
4: Alo, merhaba.
2: Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Şenol.
2: Şenol Bey, nereden arıyorsunuz? Berlin'den.
4: Merhabalar, Berlin'den.
2: Evet, Serkan Kaya'yı sever misiniz?
4: Severim abi, evet, çok seviyorum.
2: Sadece sevmekle kalmıyor, şarkılarını da bilmeniz gerekiyor.
4: Bir dakika sadece, çalışıyorum çünkü. Evet.
2: Var mı bir şarkısı?
4: Serkan Kaya'dan. Alo?
2: Alo, dinliyorum sizi, evet buyurun.
4: Evet.
2: Söyleyin, sizi dinliyoruz.
4: Tabii ki.
2: Son iki saniye, bir diğer dinleyicimi alıyorum şimdi maalesef.
4: Alo.
2: Kiminle görüşüyorum?
5: Merhaba, hayırlı günler.
2: Sağ olun, Murat. Teşekkürler. Kiminle görüşüyorum?
5: Murat, ben Berlin'den.
2: Murat Bey, siz Serkan evet. Kaya'nın herhangi bir şarkısını söyleyebilecek misiniz?
5: Zor bela avutabildim kendimi. Zor bela, öbürü neydi, unuttuk ya.
2: Yani
5: söyledik şimdi, abi, bu kadar yetmez
2: ya,
5: mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir giriş yaptın ki ben bütün şarkıyı söyleyecek zannettim. İki. Yani bir sadece iki satırını okuyabildin. Yok mu başka bir şey?
5: Ben ne şarkısı bu zaten. Onu da söyledim.
2: Tamam. Ben sana bir şey daha soracağım. Hadi bunu böyle yarım kabul ediyorum. Bunu da bilirsen.
5: Türkiye'nin başkenti Ankara.
2: Yok şimdi o değil. Ben başka bir soru soracağım, tamam mı? Bunu da bilirsen bu biletleri vereceğim ben sana.
5: Tamam, eyvallah.
2: Şimdi Serkan Kaya'nın konseri Berlin'de Potsdamer Platz'a Marriott Otel'de olacak.
5: Evet.
2: Tamam mı? Orada olacak. Marriott. G.Y. Marriott olacak daha doğrusu.
5: Marriott G.Y.
2: Evet. Ya da G.Y. Marriott. Hangisini istersen onu kullanabilirsin. Dediğim tamam. gibi Potsdamer Platz'ta olacak. Ve benim bilmek istediğim. Burada şimdi yemek de var, içecek de var içerisinde tabii ki. Ondan sonra gayet böyle muazzam bir balo olacak. Giderken tamam. de mutlaka bir güzel kıyafetinizi giyip de oraya gidebilirsiniz. Sizden öğrenmek istediğim bu biletleri kazanabilmek evet. için. Bu konser gün olarak ne zaman oluyor?
5: Cumartesi.
2: Doğru. Vallahi var ya çok düşündüm.
5: Çok zor soru sordun
2: vallahi
5: ya.
2: Vallahi ama bayağı bir düşündün öyle değil mi? Sana kim kopya verdi? Doğru söyle.
5: Hanım yanımda, yalan söylemeyeyim şimdi.
2: Vallahi hanım söyledi bak. Tamam mı? Hanımefendi o bileti alın, arkadaşınızla gidin.
5: Ben gitmezsem gidemez.
2: Öyle mi? Evet. Evet, bu biletten sizin tekrardan tebrik ediyoruz.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Rica ederiz efendim, hattımıza kalıyorsunuz, sakın ayrılmıyorsunuz. Tamam. Teşekkürler. Olun, evet arkadaşlar, ve dediğim gibi Serkan Kaya'nın bu cuması Berlin'deki konseri GY Marriott'te olacak. Ve bilet almak isteyenler melhyper.com. Yazılışı M E L H Y P E R .com. Melhyper.com, daha doğrusu internette zaten Serkan Kaya konser biletleri yazdığın zaman direkt bu ortaya çıkacaktır. Zo. Şimdi Esra arkadaşım da tabii ki önümüzdeki saat içerisinde Serkan Kaya'nın biletlerini sizlere kazandıracak. Yapmanız gereken tek şey her zamanki dediğim gibi Esra arkadaşımızı dinlemek, onu takip etmek. So, jetzt machen wir weiter mit Mustafa Sandal ve Afra. Adı İntikamlı diyorlar. 12.56 oldu saatlerimiz. Metropol FM'desiniz. Rengarenk programda keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. DTGB yani Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği kuruluşunun 25. yılını kutluyor. Rhein-Main bölgesindeki girişimcileri ve iş dünyasını bir araya getiren birliğin çalışmalarını DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le konuştuk. Sezgin hem 25 yıllık süreci hem de kurumun yeni hedeflerini anlattı. Sayın Sezgin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Önce bize DTGB nedir, tanımlar mısınız?
2: DTGB'yi ben bir köprü olarak tanımlarım. Türkiye ile Almanya arasında iş dünyasının insanlar ve fırsatları bir araya getiren bir köprü.
1: Bize bu koca 25 yılı kısaca özetleseniz ne söylersiniz?
2: 25 yıl uzun bir emek demek, güven demek, sabır demek. Birçok şirketle, insanla ve kurumla birlikte büyüdük.
1: Birkaç cümleyle karşılaştığınız en büyük zorluklardan bahseder misiniz?
2: En büyük zorluklar genelde bürokrasi ve bilgi eksikliği oldu. Ama biz her zaman çözüm üretmeye çalıştık.
1: 25 yılın sonunda geldiğiniz noktada ileriye baktığınızda DTGB ile ilgili hayaliniz nedir?
2: Daha güçlü, daha dijital ve daha uluslararası bir DTGB'yi görüyorum. Özellikle sağlık, teknik ve hizmet sektöründe daha aktif olacağız. DTGB 25 yıldır çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Amacımız iki ülke arasında güçlü bağlar kurmak. Herkese teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, DTGB Başkanı Turgut Sezgin'le sohbetimizde Alman Türk Esnaf ve İşverenler Birliği'nin 25 yıllık yolculuğunu ve Rhein-Main bölgesindeki girişimcilere sunduğu desteği konuştuk. Sezgin, kurumun yeni dönem hedeflerini de anlattı. Yeni söyleşilerimizde tekrar birlikte olmak üzere, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Kitchen Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Kitchen Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Kitchen Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. 2026 Dünya Kupası başlıyor. Alman milli takımının ilk maçı pazar günü. Fas bölgesinde maçları birlikte izlemek isteyenler için farklı seçenekler var. Landau'da Untertorplatz ve Obertorplatz'ta büyük ekranlar kurulacak. Rülsheim'da Kulturgemeinde yerel derneklerle Almanya maçlarını yayınlayacak. Ludwigshafen'daki Islands On adlı Irish Pub tüm maçları bahçesinde gösterecek. Frankenthal ve Ludwigshafen'daki beach barlarda da yayın olacak. Speyer'da Wirtshaus am Dom Almanya maçlarını içeride ve dışarıda ekrana taşıyacak.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Biz biliyoruz, içimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası özel yayınımıza hoş geldiniz. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Bu yayınla birlikte artık sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Çünkü Dünya Kupası geldi çattı, 48 ayın sultanı. Hem de bu sefer futbol tarihinin en büyük Dünya Kupası. İlk kez 3 farklı ülke ev sahibi var. Maçlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da olacak. 11 Haziran 2026'da yani bugün başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar sürecek. Karşılaşmalar 16 farklı şehirde oynanacak. Format da değişti bu arada turnuvada, artık 48 takım var. Yani tüm dünya burada. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna çıkacak. Takvim bol maçlı olacak. Bu arada oyunun kuralları da değişti artık, futbolda başka kurallar var. Mesela video hakem sistemi artık daha sık kullanılacak. Bazı köşe vuruşları, hatalı sarı kartlar ve duran toplar öncesinde kritik ihlaller de incelenebilecek. Maç topu da sensörlü olacak. Bayağı teknolojik bir turnuva takip edeceğiz. Bunlar benden kısa hatırlatmalar artık. Günlük olarak her maçın öncesinde, sonrasında ilginç detaylarla Dünya Kupası'nı konuşacağız. Özellikle de Türkiye maçlarında yapacağımız yayınlarla, amillilerle birlikte Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de yaşayacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu, Dünya Kupası dolu bir gün dilerim sevgili dinleyenler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Neden?

0: Hem hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal, İsim.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bugün nihayet Dünya Kupası'nı açıyoruz. A grubu mücadelesinde ev sahibi Meksika, Mexico City'de Güney Afrika'yı ağırlayacak. Maç saat 21'de başlıyor. Yayıncı ise TDF. Hemen ardından 12 Haziran Cuma günü sabaha karşı 04'te A grubunda bir maç daha var. Güney Kore Çekya ile karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese bol gollü maçlar dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta 17 derece hafif yağmurlu, gün boyunca. Koblenz'te 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Öz

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra, paydos keyfimiz başladı. Sizlerleyiz bugün heyecan dorukta. Dünya Kupası'nın başladığı gün bu akşam saat 9'da başlıyor diyebiliriz. Ve biz de sizler için çok çok özel programlar hazırladık arkadaşlar Dünya Kupası ile ilgili. Bugün yine spor redaktörümüz Volkan'la sık sık bağlantılarımız, canlı bağlantılarımız olacak. Bu Dünya Kupası heyecanını bir farklı yaşıyoruz. Bir de en önemlisi, sizin için hazırladığımız, değerli dinleyicilerimiz, sizler için hazırladığımız çok önemli, çok heyecan verici sürprizlerimiz var. Yarışmalar, çekilişler var. Şu anda Metropol FM Instagram hesabımızda skor kralı bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin, ona bakacağız. Eğer bu çekilişte kazanma hakkın elde edersen neler kazanabileceksin? Meray Kuru Yemiş'ten hediye paketi, Türkiye ve Almanya'nın orijinal Dünya Kupası forması ve en son final çekilişte de iPhone 17 kazanabileceksin. Meray Kuru Yemiş ve Metropol FM'in hazırladığı bu yarışmada. O yüzden sizleri Metropol FM Instagram hesabımıza davet ediyoruz. Orada skor kralı gönderimizi bulun. Altına maç skorlarınızı, maç skor tahminlerinizi yazın. Ve biz sizin için hazırladık şu anda. Oraya girin, maçlara bakın, skor ne olur yazın ve hediyelerle birlikte bu heyecanı birlikte yaşamaya devam edelim. Bugün bol bol gündemi konuştuğumuz, en güzel şarkıları dinlediğimiz bir Paydos Keyfi yayını bizleri bekliyor.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkıları sizlerle. Tantaşçı ile devam ediyoruz. Çaldılar isimli parçası son zamanlarda çok sevildi. Böyle bir flamenco, bir İspanyol tarzında muhteşem bir şarkı ortaya koymuşlar. Tarzının çeşitliliğine diyecek yok. O zaman bize de keyif sürmek düşer. Açıyoruz sesimizi, radyolarımızın ve keyfine varıyoruz bu güzel şarkıların. Sürprizlerle devam edeceğiz biraz sonra. Konser biletleri, festival biletleri ve Dünya Kupası sürprizleri, her şey bizlerle birlikte olacak.

Bilal Hancı ve Nigar Muharrem. Güç bela dediler. Ve paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, Dünya Kupası daha başlamadan, yani bugün başlıyor gerçi, başlamadan Almanya'da beklenti bayağı bir yükselmiş. Başbakan Friedrich Merz Alman milli takımına nasıl baskı kuruyor bir görseniz. Maç öncesi, Almanya maçı öncesi net bir mesaj verdi şimdi. Açık ve net bir galibiyet bekliyorum. Kesinlikle yenilgi istemiyorum demiş. Bak, baskıya bakar mısınız? Yani öyle zor bela 1-0 olsun, 3 puan gelsin falan gibi stratejiler kurmuyor. Öyle bir havası yok. Almanya'dan güçlü bir başlangıç isteniyormuş. Tabii rakibi Curaçao olunca beklenti de büyüyor. Ve ilk kez Dünya Kupası'nda yer alıyor o takım, biliyorsunuz, Curaçao. Benim bu takım isimlerine çalışmam lazım. Almanya ise bayağı formda bu arada. Üst üste galibiyetler almış bir takım Almanya, biliyorsunuz. Ama futbolda şunu da biliyoruz. Yani kağıt üstündeki favori olmak maçı otomatik kazandırmıyor. Bir bakıyorsun takım çok iyi çok iyi diyorsun. Bir bakıyorsun bir anda bir yenilgi olabiliyor. Ama Almanya için asıl mesele sadece kazanmak değil. Turnuvaya bakın biz buradayız mesajıyla başlamak. Bakalım. Başbakanın istediği gibi net bir galibiyet alabilecek mi Alman milli takımı? Arkadaşlar, Dünya Kupası başladı. Artık herkesin tahmini var, herkesin favori takımı var, favori oyuncusu var. Herkesin heyecanı yüksek. Bizler de size en güncel gelişmelerle ulaşıyor ve yayın yapıyor olacağız. 7/24 buradayız.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Arkadaşlar Almanya'da gençlerin alkol tüketimiyle ilgili yeni bir tartışma var. Şimdi biz gençlerimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aramızda bizi dinleyen genç dinleyicilerimiz de var. Şimdi burada biraz siyasi partiler de kendi

argümanlarını sunuyorlar. Bakalım yeşiller diyor ki alkole erişim bu kadar kolay olmamalı bu memlekette ya diyor. Yani kimse akşam içilen birayı işte tamamen yasaklayalım demiyor, öyle net bir yasak gelsin diyenler olmuyor ama hani market kasalarında alkolün bu kadar görünür olması, işte bu reklamların yapılması ve gençlerin alkole erken yaşta ulaşması, onu bir tekrar düşünüyorlar. Hani buna acaba bir düzen getirsek mi diyorlar. Mesela özellikle 14 yaşından itibaren anne babası yanındayken bira ya da şarap içebilme kuralını kaldırsınlar diyorlar. 14 yaştan bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten hani alkole niye bir insan ihtiyaç duyar 14 yaşında? Hiçbir yaşta ihtiyaç duyulmaz zaten ama işte şimdi bazıları aman aile yanındaysa ne olacak da diyebilir. Ama uzmanlara göre mesele şu, alkole ne kadar erken tanışılırsa tabii ki ileride sorun yaşama riski de o kadar artabiliyor. Ve Almanya'da alkol tüketimi yıllar içinde şaşırtıcı bir şekilde azaldı. Azalmış olsa da hala birçok ülkenin üzerinde, onu da söyleyeyim, çok da aklanmıyor bu anlamda. Ama özellikle genç çocuğu olanlar, mesela sizlere soruyorum, gençleri korumak için, sağlığını korumak için alkol yasak densin mi yoksa aileler buna kendisi mi karar versin? Aileler bazen işte özel günler oluyor, diyorlar ki yanımda kontrollü bir şekilde kullanabilir diyorlar. Bu konuda bir tartışma var ve tabii ki halka da soruyorlar onun düşüncelerini. Anketler yapıyorlar bu konuda. Biz de Metropol FM olarak kendi anketimizi yapalım. Sizlerden cevaplarınızı bekliyoruz.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tüşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Tüşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Tüşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Sürprizlerle geldim sizlere. Önümüzde çok etkinlik var, çokça sürprizler var. Birçok şehrimizde, Almanya'nın dört bir yanında ve biz de yavaş yavaş sizlere bu sürprizlerle geliyoruz. Şimdi Berlin'de 2 gün sonra 13'ünde Haziran'ın 13'ünde ve bu cumartesi günü oluyor. Önümüzdeki cumartesi günü bir konser var Berlin'de. Serkan Kaya konseri. Serkan Kaya muhteşem bir buluşma gecesi düzenliyor. Kendi söylediği o güzel parçalarla birlikte olacak. Marriott Otel'de olacak. Marriott Berlin'de olacak. Akşam saat 8'de bu konser. Serkan Kaya konseri. Giriş saat 8'de, saat 9 gibi başlıyor ve muhteşem bir Berlin gecesi olacak. Bu sanatçı canlı orkestrasıyla sizlerle buluşacak Serkan Kaya. Ve yemek olacak, sınırsız alkolsüz içecek de olacak bu muhteşem gecede. Çok değerli biletler var bizden de sizlere hediye etmek istediğimiz. Şu anda beni arayan 4. dinleyicime Serkan Kaya'nın çift kişilik konser biletini armağan etmek istiyorum. Tek yapmanız gereken 030-217-970-71 numaralı hattımızı aramanız. Muhteşem bir gece. Bu cumartesi günü hafif böyle havalar da ısındı. Harika bir gece olacak. Yemek ve sınırsız alkolsüz içecekle Serkan Kaya'nın o muhteşem sesini dinliyor olacağız. Bakınız, Serkan Kaya Kala Kaldım parçasını hemen bir hatırlıyoruz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğ.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta 17 derece hafif yağmurlu, gün boyunca. Koblenz'te 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Mela Bedel ve Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'de çok kıymetli sanatçılarımız için oluşturulmuş bir konsept var. Saygı 1 projesi. Bu projede çok değerli sanatçılarımız onur konuğu oluyorlar. Bir konser gibi bir organizasyon düzenleniyor ve diğer sanatçılarımız bu belirlenen sanatçının şarkılarını söylüyorlar, kendi tarzlarını yorumluyorlar ve performans sergiliyorlar. Bu defa Mustafa Sandal için yapıldı en sonuncusu ve Mela Bedel, yeni nesil sanatçımız, İki Tas Çorba isimli şarkısını bakınız böyle kendi tarzında yorumladı.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Dünya Kupası heyecanımız devam ediyor. Bütün sürprizlerimiz, şu aralar o kadar hareketliyiz ki çok heyecanlıyız. Arkadaşlar, bu sinsi dolandırıcılar yine bir yöntem bulmuş. Yani and içtim bu dolandırıcıların yöntemini ifşalamaya. Bu sinsi dolandırıcılar bu kez kendilerini telefon tamircisi gibi tanıtıyorlarmış. Mesela işte babanızı, annenizi ya da eşinizi arıyorlar ve diyorlar ki yakınınızın telefonu kırıldı, bozuldu, kaput, tamirde. Telefonu yeniden aktif etmek istiyoruz ve aktif etmek için size bir kod göndereceğiz. O kodu bize söyler misiniz diyorlar. Bakın burada çok kritik bir detay var. Dolandırıcılar artık insanların isimlerine, akrabalarına ve telefon numaralarına ulaşabiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Hani daha nüşut? Nasıl bir ülkedeyiz? O yüzden konuşma ilk başta bayağı bir gerçekçi geliyor yani. Ve sevdiğinizi kurtarmak için her şeyi yapıyorsunuz. Sonra telefonunuza bir mesaj geliyor. İçinde ya bir aktivasyon kodu ya bir link bulunuyor. Siz de yardım ettiğinizi sanıyorsunuz. O kodu hemen paylaşıyorsunuz. Tabii ki canım ciğerimi veririm diyorsunuz. O linki veriyorsunuz ya da o linke tıklıyorsunuz. İşte o anda banka hesabınızdan sosyal medya hesaplarınıza kadar birçok bilgi dolandırıcıların eline çat diye geçiyor valla. O yüzden şunu hatırlayalım. Telefonla arayan hiç kimseye, bakın hiç kimseye, size gelen kodu söylemeyin. Size gelen kodu sadece bildiğiniz yerlere girin. Ama kimseye telefonla açıp da o kodu söylemeyin. Hiçbir linke aceleyle, panikle tıklamayın. Ve yakınınızın başına gerçekten bir şey gelip gelmediğini öğrenmek için mutlaka onu kendi numarasından arayın. Bir hemen kontrol edin. Hemen tabii biz endişe ediyoruz sevdiğimize bir şey mi oldu diye. Ama hemen kendi numarasını arayıp bir kontrol etmekte, teyit etmekte fayda var. Ve bankalar da, operatörler de asla telefonla doğrulama kodu istemezler. Hele ki telefon tamircileri böyle bir şey zaten istemezler. İstiyorlarsa da bilin ki bu dolandırıcı. Kod isteyen biri varsa büyük ihtimalle dolandırıcıdır. Siz de kimsenin kodunu istemeyin.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. 2026 Dünya Kupası bugün başlarken Almanya milli takımı ilk maçını pazar günü oynayacak. Esver'e göre Pfalz bölgesinde Landau, Rülsheim, Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer ve Bad Dürkheim'da public viewing dediğimiz halk gösterimleri gerçekleştirilecek. Mannheim'da futbol şöleni. Uluslararası U15 futbol turnuvası Mannheim Masters 13-14 Haziran tarihlerinde VfR Mannheim'da düzenleniyor. 15 ülkeden 42 takımın katıldığı turnuvada Türkiye'den ekipler de sahaya çıkacak. Karşılaşmalar her iki gün saat 8.30'da başlayacak. Belki Ludwigshafenlılar bilir, şehirde Lorenzo Parrotta İtalya'da düzenlenen Pisa Dünya Şampiyonası'nda birinciliği elde etti. Asıl mesleği kimya teknisyenliği olan Parrotta, Pisa ustası olmamasına rağmen yarışmada dünya şampiyonu oldu. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde bugün bir Mazenstag komşusunu öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir erkek hakkında dava başlıyor. Sanığın Ocak ayında komşusuna arkadan saldırarak boynunu kırmaya çalıştığı, çevredekilerin mağduru kurtardığı bildiriliyor. Başbakan Friedrich Merz, Bundestag Federal Meclis'te hükümet açıklamasında reformlarda ısrar edeceklerini vurguladı. Almanya'nın ülkedeki tüm güç ve potansiyelleri kullanması gerektiğini söyleyen Merz, hükümetin önümüzdeki haftalarda büyük reform başlıklarına ilişkin öneriler sunacağını belirtti. Merz'in açıklamalarına muhalefetten eleştiriler geldi. Avrupa'yı korkutan gelişme. Kuzey İrlanda'da Belfast çevresinde yabancı ve göçmen karşıtı şiddet devam etti. Maskeli kişiler barikatları ateşe verdi, polise çeşitli cisimler attı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullandı. Salı gününden bu yana bölgede ırkçı protestolar düzenleniyor. Olayların Sudanlı bir erkeğin sorumlu tutulduğu bıçaklı saldırının ardından başladığı ileri sürülüyor. 2026 Dünya Kupası bugün akşam Meksiko'daki Aztek Stadı'nda düzenlenecek büyük açılış gösterisiyle başlıyor. Shakira ve uluslararası sanatçıların sahne alması beklenirken ilk maçta ev sahibi ülkelerden Meksika saat 21'de Güney Afrika ile karşılaşacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası özel yayınımıza hoş geldiniz. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Bu yayınla birlikte artık sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Çünkü Dünya Kupası geldi çattı. 48 ayın sultanı. Hem de bu sefer futbol tarihinin en büyük Dünya Kupası. İlk kez 3 farklı ülke ev sahibi var. Maçlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da olacak. 11 Haziran 2026'da yani bugün başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar sürecek. Karşılaşmalar 16 farklı şehirde oynanacak. Format da değişti bu arada turnuvada, artık 48 takım var. Yani tüm dünya burada. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna çıkacak. Takvim bol maçlı olacak. Bu arada oyunun kuralları da değişti artık. Futbolda başka kurallar var. Mesela video hakem sistemi artık daha sık kullanılacak. Bazı köşe vuruşları, hatalı sarı kartlar ve duran toplar öncesinde kritik ihlaller de incelenebilecek. Maç topu da sensörlü olacak. Bayağı teknolojik bir turnuva takip edeceğiz. Bunlar benden kısa hatırlatmalar artık. Günlük olarak her maçın öncesinde, sonrasında ilginç detaylarla Dünya Kupası'nı konuşacağız. Özellikle de Türkiye maçlarında yapacağımız yayınlarla A-Millilerle birlikte Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de yaşayacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu, Dünya Kupası dolu bir gün dilerim sevgili dinleyenler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası heyecanını bizler de yaşıyoruz. Bugün işte o başlangıç günü. Ve Dünya Kupası heyecanında biz de Metropol FM ve Meray Kuruyemiş olarak size harika bir yarışma hazırladık. Metropol FM'de çok renkli geçecek bu Dünya Kupası, onu söyleyeyim. Şimdi bu yarışmada Meray Kuruyemiş olarak size yarışma hazırladık dedim ya. Bu yarışmada yapmanız gereken şey çok basit. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminlerinizi yazmanızı istiyoruz. Nereye? Metropol FM'in Instagram hesabındaki gönderinin altına, o gönderiye hemen bakarsınız, görürsünüz skor kralı diye. Oraya yorum olarak skor tahmininizi yazıyorsunuz. Doğru tahmin edenler arasından çekiliş yapıyoruz. Ödüller muhteşem. Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve Türkiye ya da Almanya'nın orijinal Dünya Kupası forması sizi bekliyor. Ellerimizde şu anda stüdyomuzda bile Meray Kuruyemiş'in o muhteşem ürünlerinin olduğu bir standımız var. Vallahi biz dokunmuyoruz, hepsi sizin için çünkü. Biz hiç dokunmuyoruz, yemiyoruz, sizin için özenle ayırdık onları. Şimdi asıl işin bomba kısmı. Bu turnuva boyunca, Dünya Kupası boyunca bu yarışmalarımızda doğru tahmin yapanları büyük final çekilişine katıyoruz. Ve orada kazanan kişi, finaldeki büyük ödülü kazanan kişi ne kazanıyor biliyor musun? O büyük ödül iPhone 17. iPhone 17 sizi bekliyor. Şimdi hemen size tavsiyemdir. Hemen Instagram'a girin. İlgili gönderiyi bulun ve skor tahmininizi hemen yazın altına. Belki de Dünya Kupası'nın skor kralı siz olacaksınız. Arkadaşlar, Meray Kuruyemiş ve Metropol FM 2026 Dünya Kupası skor kralını arıyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfi programımız devam ederken bugün bol bol bizi sürprizler bekliyor demiştim. Ve şu anda stüdyom o kadar kalabalık, o kadar renkli ve zengin ki kendimi normalde hep yalnız hissederken bugün çok şanslı hissediyorum. Burası çok renkli bir ekiple doldu. Şu anda stüdyomuzda konuğumuz Portakal Altı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
2: Ne kadar güzel. Hatta eksiğimiz de var değil mi?
3: Tabii.
2: Daha da fazlasınız. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 kişi.
3: Ali Seçkiner yok yanımızda.
2: Ali Seçkiner yok. Hemen şöyle stüdyomuzdaki isimlerden bahsetmek istiyorum değerli dinleyicilerimiz. Şu anda Cem Erdost İleri, Gürkan Uygun, Özge Arslan, Erkan Bektaş, Gökhan Yıkılan var.
3: Yıkılkan.
2: Yıkılkan var. Yıkılkan var. Hoş geldiniz. Öncelikle Portakal Altı dedik.
3: Evet.
2: Portakal Altı nedir? Bir ekip ama bu ekip nedir?
3: Portakal Altı, ben Cem Erdostleri. Portakal Altı burada da böyle şu anda kimsenin görmediği ama hepimizin yarın sahnede karşılaştığında tanıdığı, genelde oyuncuları konuk eden bir türkü söyleme programı.
2: Muhteşem.
3: Ama buna biz böyle bir kılıf uydurmaya çalışmak, buna bir konser demek, buna bir tiyatro demek, buna bir ne bileyim herhangi bir isim takmakla şey yapamıyoruz. Doğru tarif edemiyoruz bir türlü.
2: Çünkü daha dolu, daha
3: evet,
2: ötesi var.
3: Yarın neler olacak? Yarın bir türkü söylüyor olacağız. Muhabbet ediyor olacağız ve çokça gülüyor olacağız.
2: Muhteşem. Hemen o zaman
5: biraz da dertleniyor olacağız.
2: Şimdi yarın dedik, nerede, nasıl, ben ondan bahsetmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, yarın akşam saat 8'de Baptist'in Schöneberg'de Berlin buluşmasını gerçekleştirecekler. Bu yarınki gösteri Berlin'de olacak. Fakat başka şehirleri düşünüyor muyuz?
3: Düşünüyoruz. Şöyle bir ayrıntısı var. Portakal Altı buluşmaları ilk kez Avrupa'da, ilk kez Almanya'da, ilk kez Berlin'de.
2: Berlin'de. Evet. İlk biz.
3: İlk Berlin'den başlıyoruz.
2: Çok şanslıyız.
3: İki gün sonra da Schöneberg. Sen söyleyebilir misin öyle?
6: Ne?
3: Gökhan Yıklıkan'dan duyuyoruz mekanın adını efendim.
6: Baptisen
3: Schöneberg.
2: İşte bu kadar.
6: Oldu. İşte bu.
2: Peki.
3: İki gün sonra Köln'deyiz.
2: İki gün sonra da Köln'e
3: yolculuk. Evet, yani
2: yolculuk.
3: Ayın 14'ünde.
2: Peki Köln'de neredeyiz?
3: Stadthal. Doğru söylüyor muyum?
2: Stadthal. Evet, ha, doğru.
3: Güzel.
2: Çok güzel çalışmış.
3: Ay be, çözmüşüm ha.
6: Tamam.
3: Alles klar falan böyle.
5: Burada şey var.
3: Bütün Almancamı döküyorum ortaya.
2: Peki şimdi sahnede biz dinleyiciler olarak geleceğiz. Orada müthiş bir müzik şöleni olacak. Ama çok değerli oyuncuları da görmüş olacağız. Peki oyunculuk hiç görecek miyiz? Mizansen olacak mı?
3: Bunu böyle hissetmeseniz de elbette olacak. Planladığımız şeyler var.
2: Çok değişmiyor.
3: Ama
2: sürpriz kalsın.
3: Bizim de hiç planlamadığımız ama başımıza gelecek bir sürü olay vardır. Yani böyle doğalında ilerleyen, kendi akışında ilerleyen bir muhabbetin içinde
6: olacağız. Tabii değişik hikayelerimiz var. Mesela Erkan Bektaş'ın gri valizini biliyor musunuz? Mesela.
7: Ya aslında orada
6: Ali Sürmeli'nin hikayesini biliyor musunuz?
7: Ben Erkan Bektaş. Orada yani bir tiyatro oyunu gibi değil. Biz bir karakter yaratıp oraya gelmiyoruz. Sonuçta kendimiz olarak oradayız. Ve hani biz bütün samimiyetimizle orada insanlarla muhabbet ediyoruz gelen seyirciyle. Ve bunun dışında bir şey yok aslında. Ve bu muhabbetin sürüklediği sürprizler var.
2: Daha organik, daha doğalından.
6: Hikayelerimizi anlatıyoruz bir de yani. En samimi şekliyle güzel türkülerimizi söyleyip hikayelerimizi anlatıyoruz. Bazen türkülerin hikayelerini anlatıyoruz. Ama çokça aralarda gülüyoruz.
2: Bir
3: de
2: zaman
3: benim bunu şey ötelemeden geçmeyeyim. Gerçekten hep birlikte söylüyoruz.
2: Dinleyicileri de katıyorsunuz yani.
6: Ailen gibi oluyor.
2: Muhteşem. Şimdi Özge Hanım, siz de buradasınız mikrofon başında.
8: Efendim merhabalar sevgili Berlin, biz geldik. Portakal Altı konserimiz var. Ay daha ne yapalım? Ayol kalktık, buralara kadar geldik. Tabii ki de sahnede çok eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz. Seyirciyle çok samimi, çok tatlı zamanlar geçiriyoruz ve bolca şarkılar, türküler söylüyoruz. Geliniz efendim. Geliniz.
2: Peki ben merak ediyorum, bu ekip daha önceden buralara turistik olarak ziyaret için ya da iş için geliyor muydu, yoksa bu ilk Berlin tecrübeniz mi?
9: Gürkan Uygun cevap veriyor.
5: Gürkan Uygun, ben ben daha önce geldim, bir kere geldim ama Almanya'ya sıkça geliyorum, senede bir iki kere. İşte Türk
2: kaç
5: festivalleri oluyor.
2: Kaç döner yemişliğiniz var? Kaç döner yemişliğiniz var?
5: Yok, çok dönere yanaşmıyorum aslında yani burada. Burada
6: Sucukçu olsun.
5: Evet
6: sucukçu.
5: Evet, o çok güzel. Tabii tabii. Ama reklamına girmeyelim şimdi buradan. Dinleyenlere ve izleyecek olanların hepsini bekliyoruz tabii ki. Türküler söyleyeceğiz. Erkan'ın da dediği gibi yani çok bir gösterimiz yok. Bir oyun oynamayacağız burada. Daha çok sohbet edip belki de buradaki insanların yörelerinin türkülerini onlarla beraber söyleme şansımız olacak bizim de. Dolayısıyla herkesi bekliyor olacağız. Peki, akşam.
2: Acaba
5: akşam
2: böyle bir ipucu verebilir misiniz repertuarınızdan? Nelerle karşılaşacağız orada? Nasıl türküler
5: vallahi
2: söylenecek?
5: Değişiyor. Mesela ben sunam söylemeyi çok seviyorum. Hiç planda yokken ona giriyorum.
2: Ne güzel.
5: Yoksa hikayesini Kadir Mevlam söyleyeyim. Ben kendim söyleyeceğim. Onun dışında başka ne
2: bu
5: söylüyorum?
2: Bu türkülerin hikayelerini de mi paylaşıyorsunuz?
10: Şöyle yapabiliriz. Dinleyiciye ufak böyle bir tiyo da vermek için aslında çok bilinen şeyler var. YouTube'a girip Portakal Altı yazdığınızda ve işte Berlin'de sahne alacak bütün konukların da adını yazdığınızda Portakal Altı'nda söylemiş olduğumuz türkülerin kayıtlarını orada bulacaksınız. Onları kesin söyleyeceğiz. Kesin. Mesela onlar. Erkan Bektaş bize Bahçalarda Mor Meni'yi söyleyecek. Gökhan Yıkılkan Şu Dağlar Kömürdendir'i söyleyecek. Özge de kendi bestesini söyleyecek. Zaten Gürkan abi söyledi. Kadir Mevlam sen de mi? Bunun ötesinde biraz daha seyircinin bize eşlik etme heyecanını güderek aslında ve dert oranını ölçerek onları dertlendirip eğlendirmek arasında evet.
6: Sevgili Esra, bir de en önemlisi bizim için şunu söyletmek: İyi ki gelmişiz dedirtmek. Yani o gün oraya gelen kişi, yani ne kadar güzel oldu, bütün hengameden bir kurtulduk, buraya geldik, her şeyden koptuk, başka bir his içinde buradan ayrılıyoruz, İyi ki gelmişiz, muhteşem bir geceydi dedirtmek. Ki programımız aslında 2 saat falan. Bugüne kadar 3 saatin altında henüz sahneden inmişliğimiz olmadı.
2: Gidemiyorsunuz siz, doyamıyorsunuz. Ama biz ne kadar şanslıyız burada. Almanya'da yaşayan Türkler olarak sizler çok değerli sanatçılarımız buraya gelip sanatınızı bizlerle paylaşıyorsunuz. Biz seve seve geliyoruz. Her geldiğinizde bir daha gelseler keşke. Çok arayı açmasalar keşke diyoruz. O yüzden gelmeniz çok kıymetli bizler için. Hele ki böyle çok alışa gelmedik bir ekip bir araya geldi. Çok değerli oyuncularımız, müzisyenlerimiz bir araya geldi.
10: Evet, aslında biraz da bunun sancısı bu. Yani bu kadar değerli insan sahnede buluşunca ne yapıyor?
2: Evet.
10: Ben de görsem ben de şaşırırım. Bu ekibi bir araya getiren duygu yine Türk halk müziği işte. Türkülerimiz.
2: Çok değerli.
10: Burada birleşiyor olacağız. Ve hep beraber türkü söylüyor olacağız.
6: Bizim... Ya bir de mesela şimdi özür dilerim lafını kestim. Ya buradaki insanların da değişik bir şey var. Şimdi mesela az önce pasaport kontrolünden geçiyorduk. Bekir abi diye birisiyle denkleştik. Yani bir insan, ya memlekette bu kadar sıcak olmuyor. Samimi söylüyorum. Yani buradaki insanla, bu gurbetçiyle bir olmak da başka bir şey. Şimdi Bekir abi bizi duyuyorsa yarın bizimle mesela.
2: Selamlar Bekir
6: ya
2: abi.
6: Bekir abiye de buradan selamlar. Selam.
2: Burada tekrar hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerimiz için. O kadar güzel anlattık, canımız çekti. Tekrar hatırlatıyoruz. Biletleri hlx24.de'den alabilirsiniz. Hatta bize ulaşabilirsiniz. Ben sizi yönlendirebilirim bilet alımı için. Yarın akşam saat 8'de Baptisten Schöneberg'de olacak Berlin.
7: Baptisten Schöneberg usta.
2: Baptisten Schöneberg.
6: Baptisten Schöneberg.
2: Baptisten Schöneberg.
10: 8'de kapı girişi 7'de. Giriş 7.
2: 8'de
10: başlangıç 8. Evet, başlangıç
6: akşam
10: 8,
6: 19'da orada olsunlar.
10: Bu arada yanlış bir şey söylemeyelim ama muhtemelen hani diyelim o siteye giremediler, kapıda da bilet satışı olur diye düşünüyorum.
2: Evet, evet, onu da söyleyecektim. Evet. Kapıda da peki şunu söylesem
10: alın
2: doğru.
10: Alın derdinizi gelin.
2: Peki şunu söylesem doğru bir şey söylemiş olur muyum? Şu an dinleyicilerimiz için hediye bilet versek. Öyle bir imkanımız
6: evet.
2: da var desek.
6: Var mı yerimiz?
10: Bir tane ama.
6: Yok.
2: Bir kişi gelsin.
6: Patron eli çok bol ya.
2: Biz onu yalnız hissettirmeyiz diyorsunuz o kalkalık. Peki o zaman değerli dinleyicilerimiz duydunuz.
6: Hayır, versin.
2: Kaos çıktı. Ben veriyorum.
6: Evet, evet.
2: Haluk abimiz de buradadır. O bence
6: radyoya
2: kızmaz
6: koşarak
2: bence
6: gelen
2: bana.
6: İlk 10 kişiye.
2: Değerli dinleyicilerimiz, laf ağızdan çıktı bir kere. Şu anda stüdyo numaramız olan 0-30-217-970-71'i ararsanız size bu muhteşem, yarınki bu muhteşem konser için çift kişilik bilet armağan ediyoruz.
6: İşte bu.
2: Şu anda bizi arayan 5. kişiye çift kişilik bilet armağan ediyoruz.
10: Harika. Bu Köln'den de dinleniyor muyuz?
2: Dinleniyoruz.
10: Peki sizin başınıza biz şimdi ufak bela açsak Köln için de arasalar.
2: Ay hadi bakalım arayalım.
5: Süper. Evet, 14'ünde de Köln'deyiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz.
2: Evet, Köln'deki sahnemizin ismini de hemen alalım.
6: Stadthal.
2: Stadthal'de olacak. Peki.
8: Stadthal.
6: Stadthal.
2: Hem Berlin hem Köln gösterisi için çift kişilik bilet siz de istiyorsanız şu anda hemen bizi arayın. Ben hemen yanıtlayıp size hediyenizi armağan ediyorum. Ve biletler için de kapıda biletinizi alabilirsiniz. Ve aynı zamanda hlx24.be'den de biletlerinizi rezerve edebilirsiniz. Bu kadar dev bir ekip gelmişken kaçırmak olmaz. Bir daha bekliyoruz sizleri. Umarım uzun bir ara vermezsiniz bu gösteriden sonra. Biliyorum bu kadar önemli bir 10. ekip.
5: 10. ayda bir daha
6: gelmeyi 10. ayda.
2: Öyle mi?
6: Tabii yine buradayız. Uzun yani bir turnemiz de olacak orada ama yine.
5: Planladığına göre öyle.
2: Ah muhteşem bir haber bu. O zaman bir
5: ama
2: daha
5: Kasım'da
2: buraya.
5: Geliriz demeyin siz gene de gelin.
2: Tabii, o zaman tabii. Bir de havalar soğuk olur ne olacak belli olmaz. Hazır tatillere gitmeden önce.
6: Tabii bu ekip
2: önce...
6: şu an garanti. Sonraki başka bir şey de olabilir ama şu ekibi görmek için ve bu... ilk gösteri için...
2: Bir siftahtır evet. Bu. Bir özel hissederiz kendimizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum
6: biz
2: geldiğiniz
6: teşekkür
2: için.
6: Ederiz.
2: Birazdan dinleyicilerimize bileti kazandıracağız. Onlarla da...
6: 14.
2: 14'ünde de.
6: Hayır Aralık.
2: Aralık.
6: Aralık'ta da burada olacağız. Yani 10. aydı buradayız 10. yine. Evet.
2: 10. ay mı Aralık?
6: 14'ünde Köln'deyiz. Evet.
2: Ne kadar şanslıyız
8: biz
2: ki.
8: Aslında dün veriyoruz konseri vereceğiz.
2: Dün vereceğiz konseri. Peki hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz.
7: Biz teşekkür ederiz.
6: Teşekkür
8: efendim
6: ederiz.
8: Bekliyoruz sizi konserimize.
2: Yarın akşam Baptist'in Schöneberg'de. Akşam saat 7'de giriş.
6: Evet.
2: Ve sonrasında 8'de sizlerle Portakal Altı buluşuyor.
6: Pazar günü de Köln'de.
2: Pazar günü de Köln'de. Biz yine o günde sizlere unutturmayız. Hiç merak etmeyin. O zaman iyi konserler. Yarın hep birlikte buluşmak üzere diyoruz.
8: Teşekkür ederim.
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
11: Ich bin Ursula Winkler. US-Präsident Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kark gedroht. Man werde vollständige Kontrolle über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social und kündigte zugleich schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.
12: Das Gerede von Waffenruhe und baldiger Einigung erscheint im nächtlichen Bombenregen zunehmend absurd. Trump verschärft seine Drohungen einmal mehr. Man werde die gesamte Ölinfrastruktur übernehmen und vollständige Kontrolle über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, prophezeit Trump. Weitere schwere Angriffe sind für die Nacht geplant. Der Iran brauche bei den Verhandlungen zu lange, meint Trump. Daher werde der militärische Druck aufrechterhalten. Teheran könne sich jederzeit ergeben, so Trump. Tina Eck, USA.
11: Bundeskanzler Merz hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, Veränderungsbereitschaft zu zeigen und am Reformprozess mitzuwirken. Jeder sollte prüfen, was er zum Gelingen des Ganzen beitragen könne, forderte Merz in einer Regierungserklärung im Bundestag. In der anschließenden Debatte warfen ihm Oppositionspolitiker Untätigkeit und soziale Ungerechtigkeit vor. Diese Regierungserklärung war der Abgesang eines Gescheiterten, sagte AfD-Chefin Weidel. Mit der ersten Zinserhöhung seit fast 3 Jahren stemmt sich die Europäische Zentralbank gegen den Inflationsschub infolge des Irankriegs. Sie hebt den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins auf 2,25% an. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Sparer profitieren dagegen, wenn Banken steigende Leitzinsen weiterreichen. Mit einer Show in Mexiko-Stadt startet heute Abend die Fußball-WM. Popstar Shakira und weitere internationale Künstler eröffnen die WM mit einer großen Party.
13: Rund um das Aztekenstadion sind vor dem Anstoß der Fußball-WM Hubschrauber, Sprengstoff, Spürhunde, Polizisten zu Pferd und Streifenwagen mit rot-blauen Blinklichtern im Einsatz. Noch vor Sonnenaufgang machten sich viele auf den Weg zum Fußballtempel, um möglichen Protesten von Demonstranten zuvorzukommen. Dutzende Polizisten mit Schutzschilden waren auf der wichtigen Verkehrsader Periférico stationiert. Im legendären Stadion laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier auf Hochtouren. Aus dem Aztekenstadion in Mexiko-Stadt Andreas Osagablius.
11: Das Auftaktspiel Mexiko-Südafrika startet um 21 Uhr, die Eröffnungsshow etwa 90 Minuten vorher.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
14: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi parti içinde yeni bir kriz başlattı. Özel kanadı MYK'nın milletvekillerini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk yetkisi olmadığını savunarak süreci mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Ayrıca 28 parti meclisi üyesinin istifasıyla olağanüstü kurultay yolu zorlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Türk Kızılay Ödülleri töreninde İsrail yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'in hesap vereceğini söyledi. Konuşmasında Kızılay'ın Gazze'ye 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım çalışmalarının süreceğini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilat değişimi kapsamında Adana İl Teşkilatı da feshedildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca alındığını açıkladı. Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atandı. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nde son dönemde feshedilen il teşkilatı sayısı 20'ye yükseldi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi değiştirmedi. Politika faizi %37'de sabit kaldı. Yani banka enflasyon düşene kadar sıkı para politikasını sürdürmek istiyor. Merkez Bankası fiyat artışlarını yakından izlediğini ve gerekirse yeni adımlar atılabileceğini belirtti. Hedef ise enflasyonu zamanla %5'e indirmek. Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'ta 17 derece hafif yağmurlu, gün boyunca. Koblenz'te 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'ta 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bugün nihayet Dünya Kupası'nı açıyoruz. A grubu mücadelesinde ev sahibi Meksika, Mexico City'de Güney Afrika'yı ağırlayacak. Maç saat 21'de başlıyor. Yayıncı ise TDF. Hemen ardından 12 Haziran Cuma günü sabaha karşı 04'te A grubunda bir maç daha var. Güney Kore Çekya ile karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese bol gollü maçlar dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, sürprizlerimizle, aksiyonlarımızla devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Paydos Keyfimiz devam ediyor ama benim sesim devam edemiyor. Hepinizden çok özür diliyorum. Sesim kısıldı. Bir yerlere kaçtı gitti sesim ama idare ediyoruz kalanlarla. O yüzden hışırtılı geliyorsa affola sizlere. Arkadaşlar, sürprizlerimiz devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Almanya'nın her bir yerinde aksiyonlar, etkinlikler, konserler devam ediyor. Ve çok değerli olan konserlerden biriyle devam ediyoruz şimdi. 13'ünde yani bu cumartesi günü Serkan Kaya konseri var Berlin'de. Ve onun için çok kıymetli biletlerimiz var, sizlere armağan etmek istiyoruz. Fakat bir şartım var. Bizim DJ Hakan hep yapardı, biliyorsunuz, böyle şeyler isterdi hep. Ben genelde çok sizleri yormamaya çalışıyorum ama bu defa Serkan Kaya o kadar değerli bir sanatçımız ki onun bir şarkısını söylemenizi isteyeceğim. Bu konser için çift kişilik bilet armağan etmek istiyorum. Bunun için Serkan Kaya'nın bir şarkısını söylemenizi rica edeceğim. Şu anda Serkan Kaya konseri için, bu cumartesi günü Berlin'de Serkan Kaya konseri için beni arayın. Serkan Kaya'dan bir şarkı söyleyin ve bilet sahibi olun. Birazdan hemen adayımızla birlikte olacağız Serkan Kaya konserinde. Nasıl şarkılara eşlik edecekseniz o şekilde burada söylemenizi rica edeceğim. Doğru ve güzel söyleyen olursa hemen ona çift kişilik bilet armağan ediyorum birazdan.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Sürprizlerimiz devam ediyor demiştik. Çok kıymetli bir konserimiz var Berlin'de. Berlin'de Marriott Otel'de, Marriott Berlin'de muhteşem bir Berlin gecesi gerçekleşecek. Bu cumartesi 13 Haziran'da akşam saat 9'da, girişler saat 8'de, konser 9'da başlıyor. Serkan Kaya konseri var. Serkan Kaya canlı orkestrasıyla sizlerle buluşacak arkadaşlar. Ve yemekler olacak, içecekler, ikramlar, alkollü alkolsüz seçenekler olacak. Ve alkolsüz seçeneklerde sınırsız tüketebileceksiniz. Yok yok, yani çok zengin menüleri var. Harika, keyifli olacak yani. Hem yeme içmenin keyfine varacağız, hem de canlı performansın, Serkan Kaya'nın sesine doyamayacağımız bir etkinlik olacak. Bu cumartesi günü Marriott Berlin'de olacak bu konser. Çok kıymetli biletler var ve biz de istiyoruz ki Serkan Kaya'nın şarkısını söyleyen bir dinleyicimize bir çift kişilik bir bilet armağan edelim. Şu anda telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Alo.
1: Alo.
0: Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Hünkar.
0: Hünkar, nereden arıyorsun?
1: Ben Berlin'den arıyorum.
0: Berlin'desin, tamam. O zaman çok yakınlardasın bu konser için.
1: Evet.
0: Tek bir şey var. Berlin'desin madem. Şarkı evet. Söylemen gerekiyor. Serkan Kaya'dan bir şarkı söylediğinde bu çift kişilik bilet senin olacak. Evet. Öncelikle arkadaki radyoyu kapat. Yankı yapmasın.
1: Tamam. Tamam.
0: Evet.
1: Duyuyor musunuz?
0: Duyuyoruz. Sen duyuyor musun?
1: Evet, duyuyorum. Duyuyorsun.
0: Ay, heyecanlandın mı sen biraz sanki?
1: Biraz.
0: Hünkar, mesleğin nedir? Ne iş yapıyorsun?
1: Ben dedektiflik yapıyorum Bauhaus'ta.
0: Nasıl yani?
1: Yani.
0: Nasıl? Neyi dedektif?
1: Hırsızları yakalıyorum.
0: Gerçekten mi? İnanmıyorum. Evet, çok havalı evet. Bir iş yapıyorsun.
1: Değişik bir, evet.
0: Çok havalı. Böyle şık kıyafetler giyip böyle inanılmaz karizmatik gözlükler de takıyor musun?
1: Ara sıra değişiklik yapıyorum.
0: Böyle uzun pardesüler giyiyor musun kıyafet?
1: Ya o kadar değil.
0: O dedektif şapkası falan takıyor musun?
1: Yani bazen takıyorum evet.
0: Hünkar, harika bir iş yapıyorsun valla. Yakala şu hırsızların hepsini de emeklerimizin başına çökmesinler valla.
1: Elimden geleni yapıyorum evet.
0: Harikasın. Hünkar, çok kıymetli bir meslek yapıyorsun. Peki Serkan Kaya konseri var. Serkan Kaya'nın sever misin Serkan Kaya şarkıları?
1: Evet, severim.
0: En sevdiğin hangileri var mesela şarkı?
1: Tanımam, acımam.
0: Söyle, tamam söyle. Şimdi bir dakika bekle. Bir şarkı söylüyorsun. Sonra eğer dinleyicilerimize bakıyorum aynı zamanda WhatsApp hattımızdan. Onay verirlerse bilet senin oluyor, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam, hadi bakalım başlayalım.
1: Tanımam, çıkma karşıma. Acımam. Evet.
0: Evet, evet diye bir söz yok orada.
1: Canına... Tanımam öyle yani.
0: Harikasın. Çok iyisin.
1: Vallahi mahcup oldum. Ressam sesim o kadar iyi değil. Kusura bakmayın.
0: Ya senin canın sağ olsun ya. Sen bizim için neler yapıyorsun? Dedektiflik
1: yapıyorsun. Sağ ol. Teşekkür ederim, senin de.
0: Ne kadar cesursun. Bir şarkı daha alalım ya.
1: Vallahi şöyle, aklıma şu an hiç gelmiyor ya.
0: O gür sesini göster bize.
1: Gümür sesim yok maalesef. Sesim yok. Kısık düşükmüşüm zaten.
0: Aa, muhteşemsin. O zaman ağzına sağlık.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Senin emeğine sağlık. Serkan Kaya konserine gideceksin. Çift kişilik bilet. Kiminle gidiyorsun?
1: Hanımla gideceğim.
0: Hanımın haberi var mı?
1: Yok, haberi yok. Sürpriz olur.
0: Sürpriz olur. Ay bak, ne kadar romantik. Gitti ki hanımına. Ben dedektif, evet. Dedektiflik yaptım ve bir şey buldum. Bir konser bileti buldum de. Sana da hediye ediyorum bunu. Hatta o kadar emek evet. verdim ki sesimle kazandım de.
1: Oo, çok süper oluyor. Aynen öyle yapacağım.
0: Değil mi? Bir de gül götür. Bak.
1: Tamam.
0: Müthiş romantik
1: tamam,
0: oldu söz. Değil mi? Bir anda her şey değişti bak.
1: Süper valla. Çok iyi oldu.
0: Sensin
1: bak,
0: süper.
1: Heyecanla gitti.
0: Gitti de. Harikasın Hünkar, harikasın.
1: Tamam.
0: Sana şimdiden iyi tamam. eğlenceler. Kapatma, senden detaylı bilgilerini alacağım.
1: Tamam. Tamam, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Bizler teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu muhteşem gece kaçma. Serkan Kaya konserinde onun şarkılarını hep bir ağızdan eşlik edelim. Bu cumartesi günü Marriott Berlin'de olacak. Akşam saat 9'da konser başlıyor. Yemek, içmek çok harika, dolu dolu bir gece olacak. Birlikte yiyip içip eğleneceğiz valla.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. 2026 Dünya Kupası bugün başlarken Almanya milli takımı ilk maçını pazar günü oynayacak. Esver'e göre Pfalz bölgesinde Landau, Rülsheim, Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer ve Bad Dürkheim'da public viewing dediğimiz halk gösterimleri gerçekleştirilecek. Mannheim'da futbol şöleni. Uluslararası U15 futbol turnuvası Mannheim Masters 13-14 Haziran tarihlerinde VfR Mannheim'da düzenleniyor. 15 ülkeden 42 takımın katıldığı turnuvada Türkiye'den ekipler de sahaya çıkacak. Karşılaşmalar her iki gün saat 8.30'da başlayacak. Belki Ludwigshafenlılar bilir, şehirde Lorenzo Parota İtalya'da düzenlenen Pisa Dünya Şampiyonası'nda birinciliği elde etti. Asıl mesleği kimya teknisyenliği olan Parota, Pisa ustası olmamasına rağmen yarışmada dünya şampiyonu oldu. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde bugün bir mağazasında komşusunu öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir erkek hakkında dava başlıyor. Sanığın Ocak ayında komşusuna arkadan saldırarak boynunu kırmaya çalıştığı, çevredekilerin mağduru kurtardığı bildiriliyor. Başbakan Friedrich Merz, Bundestag, Federal Meclis'te hükümet açıklamasında reformlarda ısrar edeceklerini vurguladı. Almanya'nın ülkedeki tüm güç ve potansiyelleri kullanması gerektiğini söyleyen Merz, hükümetin önümüzdeki haftalarda büyük reform başlıklarına ilişkin öneriler sunacağını belirtti. Merz'in açıklamalarına muhalefetten eleştiriler geldi. Avrupa'yı korkutan gelişme. Kuzey İrlanda'da Belfast çevresinde yabancı ve göçmen karşıtı şiddet devam etti. Maskeli kişiler barikatları ateşe verdi, polise çeşitli cisimler attı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullandı. Salı gününden bu yana bölgede ırkçı protestolar düzenleniyor. Olayların Sudanlı bir erkeğin sorumlu tutulduğu bıçaklı saldırının ardından başladığı ileri sürülüyor. 2026 Dünya Kupası bugün akşam Meksiko'daki Aztek Stadı'nda düzenlenecek büyük açılış gösterisiyle başlıyor. Shakira ve uluslararası sanatçıların sahne alması beklenirken ilk maçta ev sahibi ülkelerden Meksika saat 21'de Güney Afrika ile karşılaşacak.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Meksika milli takımı denildiğinde son yılların en güven veren isimlerinden biri Edson Álvarez. Taraftarların ona taktığı lakapla El Machin. Sert, disiplinli, çalışkan ve takım savunmasının merkezinde gerçek bir denge oyuncusu. 28 yaşındaki Álvarez kariyerine Klub Amerika'da başladı. Ajax'ta Avrupa futbolunun taktik seviyesini öğrendi, West Ham United'da Premier League temposunu yaşadı ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'de yeni bir sayfa açtı. Sakatlığı nedeniyle pek forma giyemedi. Oynadığı sürede Fenerbahçe'de orta sahaya sertlik, savunmaya denge ve oyun kurulumuna sakinlik kattı. Meksika milli takımında 98 maça çıkan Álvarez, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında forma giydi. Hem stoper hem ön libero oynayabilmesi onu teknik direktörler için çok değerli kılıyor. Karakter olarak sakin ama kararlı bir oyuncu. Büyük maçların baskısından kaçmıyor. Takım arkadaşlarına güven veren bir duruşu var. Alan kapatan, ikili mücadeleye giren, takımın dağılmasını önleyen bir sigorta. 2026 Dünya Kupası'nda Meksika için onun katkısı çok net. Savunma güvenliği ve liderlik. Meksika hücumda coşkulu oynayacaksa arkasında Álvarez gibi sağlam bir akla ihtiyaç duyacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Hanımlar beyler, Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar bir Türkiye'den haberlere bakıyoruz. Türkiye'den haberlerde bir hareketlilik var magazin dünyasında. Şimdi yasaklı madde soruşturması kapsamında birçok sanatçımız gözaltına alındı. Ve bu İstanbul'da yürütülen bir soruşturma. İnanılmaz isimler bu listeye dahil olmaya devam ediyor. Beren Saat ve Kenan Doğulu çift olarak gözaltına alındı. Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan mesela, Kerimcan Durmaz bunlardan biri. Berdan Mardini ve Ayşe Hatun Önal da bu gözaltına alınan isimlerden biri. Yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın yasaklı madde ve fuhuş iddialarıyla bağlantılı olduğu belirleniyor. Ama burada önemli bir detay var. Şu an için bu isimler hakkında verilmiş bir mahkeme kararı ya da kesinleşmiş bir suçlama bulunmuyor. Şu anda soruşturma ve ifade süreçleri devam ediyor. Yani şu an medyada gördüğümüz her şey o kadar sıcak ki suçlu olup olmadıklarını göstermiyor bunlar. Sadece isimler soruşturmadalar. Soruşturmadan geçiyorlar, sonra suçları var mı yok mu o tespit edilecek ve gereği yapılacak. Önümüzdeki günlerde savcılık ve mahkeme sürecinden çıkacak bilgilere göre biz de sizleri burada bilgilendiriyor olacağız. Dediğimiz gibi tekrar edelim. Beren Saat, Kenan Doğulu, Enes Arıkan, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini gibi isimler gözaltına alınan isimlerden biri. Net bir sonuca varıldığında biz de buradan an be an sizler için aktarıyor olacağız.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.

0: Christian Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Christian Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Christian Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
1: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Metropol FM DEVİ.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: en iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Yusuf Güney, melekler seni bana yazmış dedi. Şimdi Almanya haberlerimize bir göz atıyoruz. Sonrasında Türkiye haberlerimiz ve paydos keyfimiz son gaz devam ediyor. Dünya Kupası'na özel yayınlarımız devam edecek birazdan. Spor muhabirimize bağlanacağız. Neler oluyor, neler bitiyor, her şeye bakacağız birlikte.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Ursula Winkler. Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen, womit sich der Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Jetzt droht US-Präsident Trump mit der Übernahme der Insel Kark, die für Irans Ölindustrie sehr wichtig ist. Man werde die vollständige Kontrolle über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Er kündigte auch neue schwere Angriffe auf den Iran an. Kanzler Merz hat mit seiner Regierungserklärung im Bundestag Hohn und Spott geerntet. Die schwarz-rote Koalition solle sich mal zusammenreißen und liefern, sagte etwa Grünen-Fraktionschefin Hasselmann. Die AfD-Co-Vorsitzende Weidel warf der Bundesregierung vor, Milliardenbeträge zu verschwenden.
3: Das Wort Reformen sei längst zu einem Synonym für Kürzungen verkommen. Und zwar immer bei den gleichen, ätzte Grünen-Fraktionschefin Hasselmann. Linken Fraktionschef Pellmann sprach von einem sozialen Kahlschlag im Land, während gleichzeitig Milliarden bei den Rüstungsfirmen versickerten. Für Oppositionsführerin Weidel hat Schwarz-Rot bei den aktuellen Krisen schlicht versagt. Merz' Rede sei der Abgesang eines Gescheiterten, so Weidel. Zuvor hatte der Kanzler die anstehenden Reformen verteidigt und jeden dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren stemmt sich die Europäische Zentralbank gegen den Inflationsschub infolge des Irankriegs. Die Euro-Währungshüter heben den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25% an. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Sparer profitieren dagegen, wenn Banken steigende Leitzinsen weiterreichen. Heute startet die XXL-Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA. Die große Eröffnung ist in Mexiko-Stadt im Aztekenstadion.
4: Eine Megashow soll die Fans vor dem Anpfiff in Stimmung bringen. Popstar Shakira will erstmals den WM-Song Die Die live präsentieren. Mögliche Gewitter und radikale Lehrerproteste überschatten jedoch den Start des Turniers. Die Zufahrtsstraßen zum Stadion sind weitgehend abgesperrt. Auch die Fanmeile im historischen Zentrum der Stadt wird streng überwacht, damit Protestaktionen das Fußballfest nicht beeinträchtigen. Aus Mexiko-Stadt Andreas Osacavius.
2: Das Auftaktspiel Mexiko-Südafrika startet um 21 Uhr, die Eröffnungsshow etwa 90 Minuten vorher.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi parti içinde yeni bir kriz başlattı. Özel kanadı MYK'nın milletvekillerini yüksek disiplin kuruluna sevk yetkisi olmadığını savunarak süreci mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Ayrıca 28 parti meclisi üyesinin istifasıyla olağanüstü kurultay yolu zorlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Türk Kızılay Ödülleri töreninde İsrail yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'in hesap vereceğini söyledi. Konuşmasında Kızılay'ın Gazze'ye 26 bin tonu aşkın insani yardım ulaştırdığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım çalışmalarının süreceğini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nde teşkilat değişimi kapsamında Adana İl Teşkilatı da feshedildi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca alındığını açıkladı. Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atandı. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi'nde son dönemde feshedilen il teşkilatı sayısı 20'ye yükseldi. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi değiştirmedi. Politika faizi %37'de sabit kaldı. Yani banka enflasyon düşene kadar sıkı para politikasını sürdürmek istiyor. Merkez Bankası fiyat artışlarını yakından izlediğini ve gerekirse yeni adımlar atılabileceğini belirtti. Hedef ise enflasyonu zamanla %5'e indirmek. Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
1: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz'te hava hafif yağmurlu, sıcaklık 16 derece. Neuwied ve Bendorf'da 17 derece hafif yağmurlu, gün boyunca. Koblenz'de 8 ile 17, Neuwied ve Bendorf'da 8 ile 17 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: karşılaşma anı.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 113 euro 94 sent. Çeyrek altınsa 199 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 22 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Paydos keyfimize devam ediyoruz. Ankara Ekos grubu bir yapay zeka oluşumu. Beni Al parçaları son zamanlarda en sevilen, en beğenilen şarkılardan biri oldu. Yapay zeka olduğunu söylemeseler çaktırmayacaklardı. Niye söylüyor? Bu radyocular hep böyle, hep ifşa ediyorlar hep. Ama bir o kadar da içten bir şarkı. Bakınız ruhumuzu okşuyor.

0: Biz biliyoruz. İçimizde gizli futbol uzmanları var. Öyle ki birçok futbol yorumcusundan daha iyi skor tahminleri yapıyorlar. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş, şimdi futbolu iyi bilen, sezgilerine güvenen ve doğru tahminleriyle fark yaratan dinleyicilerini arıyor. Dünya Kupası'nın skor kralı sen misin? Biliyorum. Türkiye ve Almanya maçlarını yakından takip ediyorsun. Şimdi yeteneğini ödüle dönüştürmenin tam zamanı. Türkiye ve Almanya maçları için skor tahminini Metropol FM'e gönder, çekilişe katıl ve Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketiyle Türkiye veya Almanya'nın orijinal Dünya Kupası formasını sen kazan. Heyecan bununla da bitmiyor. Doğru skorları tahmin eden tüm dinleyicilerimiz 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek Büyük Skor Kralı çekilişine katılmaya hak kazanıyor. 2026 Metropol FM Skor Kralı seçil ve iPhone 17'nin sahibi sen ol. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursan skor kralı olma ve büyük ödülü kazanma şansın da o kadar artar. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu pazar günkü Türkiye-Avustralya maç skoru ve Almanya-Curaçao maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Ve Dünya Kupası özel bölümümüzdeyiz. Şu anda Köln stüdyomuzdan canlı canlı Volkan'la birlikteyiz. Volkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Esra. Merhaba herkese, iyi akşamlar.
1: Volkan, seni yayına aldıysak tabii ki bugün Dünya Kupası konuşuyor olacağız şu anda. Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası bugün başladı. Akşama daha doğrusu resmi olarak başlıyoruz. Biz de şöyle konuşalım, yine haberdar olalım istiyoruz önemli konulardan. Volkan sağ olsun bizler için çok önemli hazırlıklar yaptı kendisi. Volkan, ben daha da bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Öncelikle A milli takımla başlayalım. Yenilikler neler?
2: A milli takımda en önemli gelişme bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız'ın durumu. O da son olarak antrenmanın ilk bölümünde bireysel olarak çalışsa da devamında taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Bu iyiye bir işaret. Kenan Yıldız'ın bir sonraki ilk maçta oynaması açısından takımda Avustralya maçı için bu akşam Kanada'nın Vancouver kentine hareket edecek. Maçta 14 Haziran pazar sabaha karşı 06'da.
1: Peki Dünya Kupası için biz sabırsızız. Ben yine finale gözümü diktim. Sence kim şampiyon olur?
2: Ya bu konuda çok fazla herkes tahminini yapmaya başladı zaten. İspanya gibi gözüküyor tüm otoriteler açısından bakılınca. Ama Münster'deki bir üniversiteden fizik profesörü de istatistik meraklısı Andreas Hoyer bir çalışma yapmış ve İspanya'nın şampiyon olma olasılığını %18 olarak belirlemiş ve de diyor ki futbol bir zar oyunu gibidir diyor. Ben de diyorum ki zarlar bize mi hileli hocam, biz niye olamıyoruz şampiyon?
1: Zar yani, tutuyorlar zar.
2: Evet, yani Almanya için de 8. sırada göstermiş şampiyon olabilme ihtimalini. Diyor ki hatta çeyrek finale ulaşmak bile Almanya için zor. %30'luk bir istatistik var. Bakalım kim şampiyon olacak? İspanya 1, Fransa 2, İngiltere, Portekiz diye gidiyor. Andreas Hoca'nın istatistiklere göre yaptığı sıralaması.
1: Evet, şimdi futbolla siyaseti bir araya getirmemek lazım tabii. Ama tabii bu konuda da bazı güncel şeyler var. Formayla alakalı bir konu vardı. Nedir o?
2: Formalar. Tabii ki milli takımların ve ülkelerin kendilerini en iyi ifade ettiği alanlar oluyor Dünya Kupalarında. 74'ten sonra da Haiti ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor ve bu kadar çok ülke olunca tabii bazıları da özgürlüğünü yeni kazanmış ülkeler oluyor. Bunu resim ettikleri bir formaları vardı Haiti'nin. Fransız ordusuna karşı kazanılan zaferi ve Haiti devriminden ilham alan bir görseli kullanmışlardı. FIFA dedi ki olmaz, bu siyasi bir içerik. Onu değiştirin dedi ve normal mavi formasıyla çıkacak.
1: Aman hani aman.
2: Diyorduk ya, FIFA ne diyor bu siyasi durumlara, evet, vize yasaklarına. Onlar da aynı şekilde devam ediyor.
1: Peki bir konu daha var. İnsanlar, ya futbolcular yürüyerek antrenmana gitmişler bazı talihsizliklerden dolayı. Nedir o?
2: O da günün ilginç haberlerinden biri. Zira birkaç saat sonra Çekya milli takımı Güney Kore ile karşılaşacak Dünya Kupası'nda. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece oynanacak maç 04'te, onu da söyleyelim. Antrenmana giderken otobüs şoförü geri gelirken direğe çarpmış ve otobüs kullanılamaz hale gelmiş. Sporcular da antrenmana yürüyerek gitmişler.
1: Of, ne kadar acı.
2: İlginç.
1: Şimdi antrenman öncesi antrenman gibi oldu onlar için de, ne yazık ki. Kesinlikle. Peki o zaman Volkan, biraz sonra tekrar devam edelim. Açılışlardan bahsedelim, açılış törenlerinden bahsedelim biraz sonra. Değerli dinleyicilerimiz, şu anda spor redaktörümüz Volkan Ağır Köln stüdyomuzdan bize bağlanarak taze bilgileri aktardı. Biraz sonra açılış törenlerine şöyle bir göz atacağız. Bu akşam ilk maç oynanacak, her şeyi konuşuyor olacağız. Biraz sonra Volkan'la tekrar birlikteyiz.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası özel devam ediyor. Şu anda Köln stüdyomuzdaki spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan tekrar.
2: Hoş bulduk tekrar.
1: Şimdi bugün Dünya Kupası'nın açılışları oldu. Çok farklı yerlerde bir başlangıç, çok tansiyon yüksek, kıpır kıpır oldu. Öncelikle hemen bir başlayalım. Önce Meksika'nın açılış töreni oldu.
2: Yani olacak, üç farklı yer var. Diyelim.
1: Evet, olacak. Benim için oldu o.
2: Son hazırlıklar devam ediyor. Şu anda Meksika'dan haberler geldi bana. Shakira kostüm krizi yaşıyormuş.
1: Shakira. Ay, en büyük krizimiz bu olsun.
2: Evet.
1: Hiç problem yaşamayalım lütfen. Shakira, niye Shakira kemerini bulamamış mı?
2: Bulamamış, ona bir Shakira kemeri gönderelim Kapalı Çarşı'dan.
1: Çok iyi olur. Kemerlerinizi bağlamayı ve Shakira'ya kemer ayırmayı unutmayın lütfen. Nasıl bir kriz yaşamış kostümden sonra ama hazır şu anda herhalde.
2: Şu anda hazır. Shakira artık Dünya Kupası'nın gediklisi olan müzisyenlerden
1: evet
2: biri
1: ya.
2: Oldu. Hani Pele ile Shakira'yı belki belli dönemler arasında Dünya Kupası denince aklımıza gelen insanlar olarak hatırlayacağız. 2010'da Vaka Vaka ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra bir kere daha bir kere daha derken yine tabii Latin ülkelerinde bir Dünya Kupası oluyorsa Shakira da orada olmalı dendi ve Burna Boy'la beraber yaptıkları Day Day'ı seslendirmek için sahne alacaklar. J Balvin gibi önemli bir reggaeton müzisyeni de bugün Meksika'daki açılış maçında yer alacak. Yaklaşık 90 dakika önce maçtan önce başlıyor bu gösteriler. İşte 16-20 dakika gibi sürmesi
1: peki
2: bekleniyor.
1: Canlı yayınlanacak, göreceğiz değil mi biz de?
2: Canlı yayınlanması gerekiyor. Birçok kanal, canlı yayıncılar bunu verecek. İlk maç CDF'de, onu söyleyelim. Hı hı. Oradan takip edebilirsiniz yayınları.
1: Kanada'da var açılış töreni.
2: Evet, ev sahibi bir tane olmayınca her ülkeye bir açılış partisi düzenlemek düştü. Kanada'da da Alanis Morissette gibi dünyaca ünlü bir müzisyen sahneye çıkacak. Kanada'da sonra tabii ertesi sonrası günde de Amerika Birleşik Devletleri ilk maçına çıkacak. Türkiye'nin grubunda olduğu için üzerine vurguluyorum her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin açılış ve ilk maçını. Onlar da bu açılışta Katy Perry'yi sahneye alacaklar. Ayrıca Ted Lasso dizisini izleyenler var mıdır bilmiyorum ama bıyıklı teknik direktör olarak belki hatırlayabilirler.
1: Çok iyi ifade ettin, evet.
2: Kendisi o da Amerika Birleşik Devletleri'nin elçisi olarak Dünya Kupası'nda yer alacak. Ama açılışta kim yer almayacak? Donald Trump. O da katılmayacağını açıklamış. Onun yerine Dışişleri Bakanlığı katılacakmış bu konuda. Hı hı, ya da bakanlık görevliler gelecekmiş. Trump'ı göremeyeceğiz açılış maçında ama izlerini her gün görüyoruz zaten.
1: Bu eksikliği de bize bildirdiğin için çok teşekkür ediyoruz Volkan.
2: Bu, ben teşekkür ederim.
1: Dünya Kupası özel programlarına devam edeceğiz arkadaşlar. Volkan inanılmaz hazırlıklar yaptı. Gece gündüz demeden maçları sizler için, siz uykunuzdan olmayın diye izleyecek değil mi Volkan?
2: Kesinlikle. Bugün açılış maçı için ekran karşısında olacağım. Sabaha karşı Çekya-Güney Kore maçı için ekran karşısında olacağım. Yarın sabah da 7'de hemen canlı yayında maçları konuşmaya başlayacağız.
1: Heyecan Doruk'ta ve Dünya Kupası'na özel Metropol FM'in hazırladığı çok özenli, çok heyecan verici programlar ve sürprizler olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Volkan, sana teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. 2026 Dünya Kupası bugün başlarken Almanya milli takımı ilk maçını pazar günü oynayacak. Esver'e göre Pfalz bölgesinde Landau, Rülsheim, Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer ve Bad Dürkheim'da public viewing dediğimiz halk gösterimleri gerçekleştirilecek. Mannheim'da futbol şöleni. Uluslararası U15 futbol turnuvası Mannheim Masters 13-14 Haziran tarihlerinde VfR Mannheim'da düzenleniyor. 15 ülkeden 42 takımın katıldığı turnuvada Türkiye'den ekipler de sahaya çıkacak. Karşılaşmalar her iki gün saat 8.30'da başlayacak. Belki Ludwigshafenlılar bilir, şehirde Lorenzo Parrotta İtalya'da düzenlenen Pisa Dünya Şampiyonası'nda birinciliği elde etti. Asıl mesleği kimya teknisyenliği olan Parrotta, Pisa ustası olmamasına rağmen yarışmada dünya şampiyonu oldu. Zweibrücken Eyalet Mahkemesi'nde bugün bir mağazasında komşusunu öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir erkek hakkında dava başlıyor. Sanığın Ocak ayında komşusuna arkadan saldırarak boynunu kırmaya çalıştığı, çevredekilerin mağduru kurtardığı bildiriliyor. Başbakan Friedrich Merz, Bundestag, Federal Meclis'te hükümet açıklamasında reformlarda ısrar edeceklerini vurguladı. Almanya'nın ülkedeki tüm güç ve potansiyelleri kullanması gerektiğini söyleyen Merz, hükümetin önümüzdeki haftalarda büyük reform başlıklarına ilişkin öneriler sunacağını belirtti. Merz'in

0: açıklamalarına muhalefetten eleştiriler geldi. Avrupa'yı korkutan gelişme. Kuzey İrlanda'da Belfast çevresinde yabancı ve göçmen karşıtı şiddet devam etti. Maskeli kişiler barikatları ateşe verdi, polise çeşitli cisimler attı. Güvenlik güçleri tazyikli su kullandı. Salı gününden bu yana bölgede ırkçı protestolar düzenleniyor. Olayların Sudanlı bir erkeğin sorumlu tutulduğu bıçaklı saldırının ardından başladığı ileri sürülüyor. 2026 Dünya Kupası bugün akşam Meksiko'daki Aztek stadında düzenlenecek büyük açılış gösterisiyle başlıyor. Shakira ve uluslararası sanatçıların sahne alması beklenirken ilk maçta ev sahibi ülkelerden Meksika saat 21'de Güney Afrika ile karşılaşacak.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen ajet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ederken akşam vakti geldi. Gün boyu neler oldu, neler bitti, şöyle bir özet geçmek üzere Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz. Mesut Hastürk bizlerle, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk Esra. İyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler.
1: Mesut, Pentagon'da alarm verildi. Neden? Çalışanlar için hangi önlemler alındı?
2: Çalışanlar için şu önlemler alındı: sakın yerinizden kıpırdamayın. Herkes bulunduğu yerde kalacak. Nedeni de bir gaz ya da bir koku ya da yabancı bir madde sızıntısı endişesi. İçeriye maskeli, beyaz gömlekli, beyaz maskeli uzmanlar girdi. Arama tarama işlemleri yapıyorlar. Bunun bir drone ya da işte Beyaz Saray'ı gözleyen bir aygıtın tespiti sonucu alındığı ve önlem amaçlı yapıldığı söyleniyor. Bakalım sonuç ne olacak? Henüz açıklanmadı. Merakla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi gelelim Amerika başkanına. Trump'ın Hark Adası çıkışı yeni bir güç gösterisi miydi, yoksa İran'a müzakere baskısı mı?
2: Aslında bu bir kayıkçı dövüşüne benziyor. Çünkü taraflar bazen bir adım sonra iki adım geri atarak davranıyorlar. Bu mudur, yoksa hakikaten bu akşam İran'a saldıracak mı? Çünkü sadece Hark Adası'na değil, İran'a bugün şiddetli bir saldırı bu gece yapacaklarını söyledi. Hark Adası'nı da alacağını söyledi. Bu Trump'ın ada sevdası nereden bilmiyorum. Damadı Arnavutluk'taki bir adayı almaya çalışıyor. Kendisi daha önce Grönland Adası'nı almak istemişti. Şimdi de Hark Adası'nı istiyor. Bunların içerisinde en değerli olan Grönland'la Hark Adası sanırım. Arnavutluk'taki gibi eğlence adası değil. Hark Adası çünkü İran'ın petrol merkezi sayılıyor. O yüzden çok önemli. Ekonomik değeri de çok yüksek. Küçücük bir ada. Hürmüz Boğazı'nın tam ortasında, boğazın çıkışında bulunuyor.
1: Evet. Şimdi Hollanda'ya gidelim. Hollanda'da bir okul gezisinde yaşanan kaza vardı. O kaza çok ağır bir tabloya dönüştü. Neden? Nasıl oldu bu?
2: Evet, dün Bavyera'daki kazadan sonra şimdi de benzer bir kazayı Hollanda'da Zeeland bölgesinde Vogelwaarde yakınlarında gerçekleşti. Bisikletli bir gruba otomobil daldı. Gruptan iki çocuk hayatını kaybetti. Yaralılar da var. Bir de yetişkin hayatını kaybetti. Çok ciddi, trajik bir kazayla karşı karşıya geldik bugün.
1: Peki, önemli gelişmeler için teşekkür ediyoruz Mesut.
2: Ben de.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Bugün nihayet Dünya Kupası'nı açıyoruz. A grubu mücadelesinde ev sahibi Meksika, Mexico City'de Güney Afrika'yı ağırlayacak. Maç saat 21'de başlıyor. Yayıncı ise TDF. Hemen ardından 12 Haziran Cuma günü sabaha karşı 04'te A grubunda bir maç daha var. Güney Kore Çekya ile karşılaşacak. Yayıncı ise Magenta. Herkese bol gollü maçlar dilerim.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Murat Dikenci, gerçek bir başarı öyküsü. 1987'de Hanover'de doğdu ve o günden itibaren belki çok erken yaşlarda başlamıştır. Tiyatro işlerinde hakikaten Almanya'da büyük başarılar kaydetti. Son olarak da Salzburg Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Camus'un Yabancısı onun son rejisi. Ondan önce Maxim Gorki Tiyatrosu'nda Berlin'de Fatma Aydemir'in romanı Elbogen. Doğru mu söyledim?
2: Doğru.
1: Valla telaffuzum çok. Evet, Ethel Adnan'ın Savaş Zamanında Olmak 2025'te ve Paul ve Paula Efsanesi 2025'te. Burada ne yaptın? Yönetmenlik mi yaptın bunları?
2: Yönetmenlik yaptım.
1: Peki, 2023-24 sezonundan beri Maxim Gorki'de Stüdyo R mi?
2: Ya.
1: Stüdyo Ya'nın sanat yönetmenliğini yürütüyorsun. Peki, burada dramaturji desteği sağlıyorsun. Ve de en önemlisi, çok önemsediğimiz, tiyatro izleyicisini gençleştirmeyi amaçlayan bir program hazırlıyorsun. Biraz bundan bahsedelim hemen, çünkü tiyatrocularla bunu konuşuyorum. Almanya'nın tiyatro seyircisinin yaşlanması ve özellikle göçmenlerin, ama en önemlisi Almanya'nın vazgeçilmezi olan Türklerin seyirci olarak gelip gelmediği konusu tiyatroya.
2: Doğru, haklısın. Ben Hannover'de kuratörlük olarak çalışmıştım 3-4 sene evvel. Orada da aynı işi yaptım. Hem dramaturji olarak hem de kuratörlük olarak. Orada da aslında oradaki programa makyaj olarak çok sert diyeyim. Çünkü makyaj olarak programı yapıyorlar ama bizim insanları düşünmüyorlar. Genç çocukları düşünmüyorlar. Ve genç, benim aklımda genç kafada olan bir şey. Hani 0 ile 99 yaşındakiler arası.
1: Hı hı.
2: Ben hep hem ailemi düşünürüm, hem yaşlılarımı düşünürüm. Onları nasıl tiyatroya getiririm, hangi konularla? İşte orada programın ilk adımları başlıyor benim.
1: Peki bu 21'den 23'e kadar Hannover Schauspiel'de sanat yönetmeni olarak çalıştın. Bu aslında çok önemli bir pozisyon değil mi?
2: Çok güzel bir pozisyondu. Yani tiyatrolarda ben dedim anma günleri de koyalım içine ve neyi anıyoruz diyelim, ırkçı saldırıların Mölnde olan ırkçı saldırının anma gününü yaptık. Orada Derya Yıldırım'ı getirdik. Benim aklımda bir şey kaldı. Orada Yaşlılar Türk Derneği vardı. Onları davet ettim. Hiç tiyatroya gelmemişler. Ondan sonra dediler bizi şeyin içinden alabilir misin, tiyatroya getirebilir misin? Abi tiyatro zaten 10 dakika falan bile değil, 5 dakika. Tiyatroyu bulamıyorlar. Yani burada 60 sene, 40, 50, 60 sene çalışmışlar, geldiler, burada tiyatro mu var dediler. Ondan sonra orada bağlama, işte Derya Yıldırım çok güzel şarkılarını söylerken herkes ağladı, nasıl fotoğraf çekiyorlar, şey yapıyorlar. İşte yani benim işim önce ilk adımları getirtmek, ondan sonra tiyatro programına sunmak. Çünkü hani böyle şeyden, hemen Shakespeare'den başlamaz.
1: doğru. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Murat Dikenci. Kaldığımız yerden devam edelim. Türkler ne kadar ilgi gösteriyor? Birinci jenerasyon, ikinci, üçüncü jenerasyon.
2: Hiç abi tiyatro dediğimde parası zannediyorlar işte hiçbir şey getiren bir şey değil falan. Hı-hı. İşte bizim ailemize sorsak bile onlar da bilmiyor Türkiye'dekiler. Tabii ki maaşımı falan söylersen birden oha diyorlar.
1: Ha, evet.
2: Almanya'da bayağı para varmış tiyatro.
1: Evet, kazanıyorlarmış evet, meğerse.
2: Varmış evet.
1: Evet. Peki Türkiye'de bizim gözlemlediğimiz çok genç bir seyirci var. Tiyatrolara devam eden ve ne olursa olsun bilet fiyatları ekonomi yüzünden artsa bile tiyatroya gelmeye devam eden, ayda birkaç oyun için parasını saklayan, bu parayı tiyatroya harcayan bir seyirci var ve özellikle bir takım çağdaş ya da sanatsal oyunlarda ne çıkacağını da bilmiyor. Belki çok sıkılacağı bir şey çıkacak. Hı-hı. Ama yine de parasını bu işe getiriyor, harcıyor. Şimdi burada tabii ki Almanların bir üstünlüğü var. Almanya'da Almanların tiyatroya gitme alışkanlığı var. Fakat tiyatroya gitme alışkanlığı olanlar da yaşlandı, ölecekler yakında. Ve çok yaşlılar. Almanlar bu konuda ne düşünüyor sence?
2: Ya hem korkuyorlar hem de savunuyorlar kendi parasına, kendi sektörüne. Diyorlar buyurun geldiniz ama bir tek lütfen kendi hikayelerinizi anlatıp gidin. Çünkü bizim Alman tiyatrosunu biz kaç seneden beri kendimiz en iyi biliyoruz. Yani kendi hikayeni anlat git ama lütfen bizim oyunlara elini üstüne koyma.
1: Elini sürme.
2: Elini sürme. Şimdi Hannover'da oyun çıkaracağım devlet tiyatrosunda. Nibelungen'ın yüzüğü. Yazar Necati Özyeri. Wagner'ın Nibelungen'ın yüzüğünü alıp karakterleri Wotan'a konuşuyor. Hı. Ama bu Alman operası olarak hangi bizi anlatıyor diye ona başlıyorum. Ve yarın Staatsoper'da Nibelungen'ın yüzüğünü gösteriyorlar. Gideyim dedim. Mail attım. Dedim. Çünkü bilet fiyatı 180-240 euro. Bize de aslında hani sanatçı olarak bilmiyorum şimdi bizim
1: davet etmeleri gerekir.
2: Hem davet etmeleri gerekir zaten bizim vergilerden oluşan bir şey. Bizim vergiden oluşup gitmeyen insanlar yani bizim
1: evet, doğru,
2: göçmenlerin
1: doğru.
2: Kaç seneden beri.
1: Türkler burada tiyatronun da parasını ödüyorlar aslında.
2: Hepsi ödüyor.
1: Evet.
2: Hepsi ödüyor. Mail attım dedim işte bizim ekipten geleyim yarın hani. Mail geldi maalesef. Size bilet ayarlayamıyoruz. İsterseniz 180-240 euroluk bilet var.
1: Peki bu seni öfkelendiriyor mu?
2: Evet öfkelendiriyor. Ondan şimdi.
1: Peki bu öfkenin karşılığına gidip herhalde orada birilerine küfretmeyi düşünmüyorsun. Bu yüzden daha çok başarılı olmak istiyorsun belki de.
2: Yok. Ben zaten öfkeden çalışan bir sanatçıyım. Beni bir şey öfkelendirirse o zaman yeni bir şey
1: müthiş
2: çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi Hannover'deki opera zaten 25 euro olacak.
1: Müthiş. Belki hemen bir sonraki bölümde devam ediyoruz. Hemen aynı yerden devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Murat Dikenci, Almanya'da yaşayan, gurur veren bir oyuncu, dramaturg, yazar, yönetmenimiz. Ne kadar çok işi bir arada yapıyorsun bu arada?
2: Yapmazsak kim yapacak?
1: Güzel. Peki, öfkenin sanatsal bir üretime dönüşmesinden konuşuyorduk. Yani aslında belki de seni aynı sıralarda okuduğun Almanlardan daha fazla motive eden, sana heyecan veren, başarma isteği veren şey bu öfke mi acaba? Almanları kıskanmak değil, Almanlar yok. Tarafından kıskanılmak istemek belki de.
2: Hayır, çaremiz olmadığından öfkelenen bir şey. Çünkü ben yapmazsam yeni jenerasyona kim gösterecek? Çünkü
1: Doğru. Hani
2: hem oyun yapıp stajyerlere bakıyoruz, hani yeni bulalım, okutalım, başka oyuncular bulalım, hani bir tek devlet tiyatrosunda hani okullardan gelenler olmasın, hani ona bakıyorum yani. Ve mülteci çocuklarla çalıştım Hannover'de. Hepsi bir arada tabii ki zor oluyor bazen ama büyük yeni bir şeyde de zaten çok iş var.
1: Peki, bana bir kelime öğretmeni isteyeceğim Almanca. Sence benim işime yarayacak bir kelime, senin sevdiğin bir kelime ya da mutlaka öğrenmem gereken bir kelime ya da bir kavram, bir konsept, herhangi bir şey.
2: Sanat üzerine.
1: Herhangi bir şey. Günlük hayattan bir şey. Senin sevdiğin bir kelime, Almanca bir kelime. Çok güzel bir sessizlik yaşıyoruz şu anda.
2: Evet.
1: Tiyatroda çok önemlidir sessizlikler, değil mi?
2: Hem sessizlik hem de...
1: Bir kavram.
2: Seele.
1: Seele. Ne demek?
2: Hemen işte uçt gitti. Seele'den olan. Ruh.
1: Ruh çok güzel.
2: Aynen.
1: Çok teşekkür ederim Murat geldiğin için. Gurur verici. Çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
3: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Günün açılış maçında sahaya çıkacak Meksika ve Güney Afrika takımları hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Meksika, Dünya Kupası'nın gediklisi bir ülke. Zaman zaman turnuvalarda zorlandılar ama Dünya Kupası sahnesinde hep belli bir seviyeyi tutturmuş bir takımdır Meksika. 86'da ev sahibi oldukları kupada çeyrek finalde yer aldılar ama Batı Almanya'ya penaltılarla elendiler. Teknik direktörleri Javier Aguirre, tecrübeli bir isim, genç yıldızları 17 yaşındaki Gilberto Mora bu turnuvada parlayabilir. Ama en önemli ismi de Fulham'dan Raul Jimenez. Oyun olarak orta sahada hızlı paslaşırlar ve ani hücum geçişleri ön plandadır Meksika'da. Ateşli tribünleri nedeniyle de Meksika'nın rakipleri bir hayli baskı yaşayacağı benziyor. Hafife alınacak bir takım değiller kesinlikle. Hele de ev sahibiyken. Güney Afrika ise rakipleri 2010 yılında ev sahibi oldu. Vaka vakanın patladığı Vuvuzela çınlayan Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez yine bu sahnede. Takımın başında Belçikalı teknik adam, 73 yaşındaki deneyimli hoca Hugo Broos var. Trabzonspor'da çalışmıştı o da. Takımını disiplinli, kompakt ve sonuç odaklı bir futbol anlayışıyla sahaya sürüyor. Orta sahada liderleri 28 yaşındaki

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Meksika milli takımı denildiğinde son yılların en güven veren isimlerinden biri Edson Álvarez. Taraftarların ona taktığı lakapla El Machin. Sert, disiplinli, çalışkan ve takım savunmasının merkezinde gerçek bir denge oyuncusu. 28 yaşındaki Álvarez kariyerine Klub Amerika'da başladı. Ajax'ta Avrupa futbolunun taktik seviyesini öğrendi. West Ham United'da Premier League temposunu yaşadı ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'de yeni bir sayfa açtı. Sakatlığı nedeniyle pek forma giyemedi. Oynadığı sürede Fenerbahçe'de orta sahaya sertlik, savunmaya denge ve oyun kurulumuna sakinlik kattı. Meksika milli takımında 98 maça çıkan Álvarez, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında forma giydi. Hem stoper hem ön libero oynayabilmesi onu teknik direktörler için çok değerli kılıyor. Karakter olarak sakin ama kararlı bir oyuncu. Büyük maçların baskısından kaçmıyor. Takım arkadaşlarına güven veren bir duruşu var. Alan kapatan, ikili mücadeleye giren, takımın dağılmasını önleyen bir sigorta. 2026 Dünya Kupası'nda Meksika için onun katkısı çok net. Savunma güvenliği ve liderlik. Meksika hücumda coşkulu oynayacaksa arkasında Álvarez gibi sağlam bir akla ihtiyaç duyacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: İnsanlar Almanya'da metile kurşun atarken, geçinmekte zorlanırken büyük firmaların, büyük şirketlerin menajerleri milyonları götürüyor abi. Borsada işlem gören şirketlerin menajerleri ne kadar para kazanmış? En çok para kazanan menajerler sıralanmış abi. Menajer. Beş İlk sırada var. Kim var?
2: SAP'nin menajeri Christian Klein. Senede 16.2 milyon euro kazanıyor.
1: Vay anasını be. Arda Güler'den fazla alıyor be.
2: Ya. Deutsche Bank CEO'su Christian Zewing.
1: Deutsche Bank kendisi kâra geçti mi, menajerine para veriyor bu
2: evet.
1: kadar? Ne kadar?
2: Az buzlu diye. 15.7 milyon euro.
1: Başbakan ne kadar alıyor? Bak başbakan mesela.
2: Başbakan 28 bin euro.
1: Ayda 28. Abi o iş için sence az değil mi? Adamın hani yediği lafları falan, böyle kulağını falan çınlatanların sayısına baktığında. 28 bin. Sen mesela yapar mısın o parayı, o işi?
2: Yok abi, ben o paraya çalışmam.
1: Gerçi hani tamam, bizim de burada aldığımız 15 ayda falan. Bunu yani, yaparım daha iyi.
2: Yani neyse.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Günün açılış maçında sahaya çıkacak Meksika ve Güney Afrika takımları hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Meksika, Dünya Kupası'nın gediklisi bir ülke. Zaman zaman turnuvalarda zorlandılar ama Dünya Kupası sahnesinde hep belli bir seviyeyi tutturmuş bir takımdır Meksika. 86'da ev sahibi oldukları kupada çeyrek finalde yer aldılar ama Batı Almanya'ya penaltılarla elendiler. Teknik direktörleri Javier Aguirre tecrübeli bir isim. Genç yıldızları 17 yaşındaki Gilberto Mora bu turnuvada parlayabilir. Ama en önemli ismi de Fulham'dan Raul Jimenez. Oyun olarak orta sahada hızlı paslaşırlar ve ani hücum geçişleri ön plandadır Meksika'da. Ateşli tribünleri nedeniyle de Meksika'nın rakipleri bir hayli baskı yaşayacağı benziyor. Hafife alınacak bir takım değiller kesinlikle. Hele de ev sahibiyken. Güney Afrika ise rakipleri 2010 yılında ev sahibi olduğu Vaka Vaka'nın patladığı Vuvuzela çınlayan Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez yine bu sahnede takımın başında Belçikalı teknik adam 73 yaşındaki deneyimli hoca Hugo Broos var. Trabzonspor'da çalışmıştı o da. Takımını disiplinli, kompakt ve sonuç odaklı bir futbol anlayışıyla sahaya sürüyor. Orta sahada liderleri 28 yaşındaki Teboho Mokoena takımda öne çıkıyor. 2010'da da açılışı bu iki takım oynamıştı ve Shabalala'nın turnuvanın açılış maçında Meksika'ya attığı gol kupa tarihinin en ikonik golü olmuştu. Bakalım bu maçta da ikonik bir gol izleyebilecek miyiz? Herkese iyi seyirler dilerim. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Günün açılış maçında sahaya çıkacak Meksika ve Güney Afrika takımları hakkında detaylarla karşınızdayım. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Meksika, Dünya Kupası'nın gediklisi bir ülke. Zaman zaman turnuvalarda zorlandılar ama Dünya Kupası sahnesinde hep belli bir seviyeyi tutturmuş bir takımdır Meksika. 86'da ev sahibi oldukları kupada çeyrek finalde yer aldılar ama Batı Almanya'ya penaltılarla elendiler. Teknik direktörleri Javier Aguirre, tecrübeli bir isim, genç yıldızları 17 yaşındaki Gilberto Mora bu turnuvada parlayabilir ama en önemli ismi de Fulham'dan Raul Jimenez. Oyun olarak orta sahada hızlı paslaşırlar ve ani hücum geçişleri ön plandadır Meksika'da. Ateşli tribünleri nedeniyle de Meksika'nın rakipleri bir hayli baskı yaşayacağı benziyor. Hafife alınacak bir takım değiller kesinlikle, hele de ev sahibiyken. Güney Afrika ise rakipleri 2010 yılında ev sahibi olduğu Vaka Vaka'nın patladığı Vuvuzela çınlayan Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez yine bu sahnede takımın başında Belçikalı teknik adam, 73 yaşındaki deneyimli hoca Hugo Broos var. Trabzonspor'da çalışmıştı o da. Takımını disiplinli, kompakt ve sonuç odaklı bir futbol anlayışıyla sahaya sürüyor. Orta sahada liderleri 28 yaşındaki

0: Boho Mokoena takımda öne çıkıyor. 2010'da da açılışı bu iki takım oynamıştı ve Shabalala'nın turnuvanın açılış maçında Meksika'ya attığı gol kupa tarihinin en ikonik golü olmuştu. Bakalım bu maçta da ikonik bir gol izleyebilecek miyiz? Herkese iyi seyirler dilerim. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Doğru duydunuz sayın seyirciler. Dünya Kupası golle başladı. Meksika, Güney Afrika maçının ilk yarısında 9. dakikada ev sahibi Meksika 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikada bu şekilde sonuçlandı. İkinci yarının hemen başında da Güney Afrika kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı sahada. Meksika'nın üstünlüğüyle mücadele devam ediyor. Biz kupanın ikinci maçında sahne alacak Güney Kore ve Çekya takımları hakkında biraz konuşacağız şimdi. Güney Kore Asya elemelerini geçerek rahat bir şekilde geldi Dünya Kupası'na ve üst üste 11. kez bu turnuvaya katılmaya hak kazandılar. Akıllara hemen tabii Güney Kore deyince 2002 Dünya Kupası geliyor. Türkiye'nin oynadığı maçlar, aho, üçüncülük maçı da hatıralardaki yerini koruyor. Almanlar için de Güney Kore'nin önemli bir yeri var. 2018'deki Dünya Kupası'nda gruptaki son maçta Güney Kore Almanya'yı yenmiş ve Dünya Kupası dışına itmişti. Almanya futbolunun travmasıdır bu. Ve takımın temel gücüne geçelim. Tabii ki temposu, çok koşuyor olmaları, pres yapıyor olmaları ve top rakipteyken bile oyunun içinde kalmayı başarmaları. Heung-min Son en büyük yıldızları, en büyük tehlikeleri ve Beşiktaşlı oh da zorlu Çekya maçında ona destek verecektir. Çekya takımına geçelim. Dünya Kupası'na katılmak için zorlu bir yoldan geçtiler. İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka ile playoff maçları oynadılar. İkisini de penaltılarla kazandılar. Çekya'nın 10. Dünya Kupası ama tabii

0: yürüyen bir Çekya takımı görmeyeceğimiz de kesin. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi seyirler diliyorum.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası özel yayınımıza hoş geldiniz. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Bu yayınla birlikte artık sizlerle sık sık bir araya geleceğiz. Çünkü Dünya Kupası geldi çattı. Hem de bu sefer futbol tarihinin en büyük Dünya Kupası. İlk kez 3 farklı ülke ev sahibi var. Maçlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da olacak. 11 Haziran 2026'da yani bugün başlayıp 19 Temmuz 2026'ya kadar sürecek. Karşılaşmalar 16 farklı şehirde oynanacak. Format da değişti bu arada turnuvada, artık 48 takım var. Yani tüm dünya burada. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna çıkacak. Takvim bol maçlı olacak. Bu arada oyunun kuralları da değişti, artık futbolda başka kurallar var. Mesela video hakem sistemi artık daha sık kullanılacak. Bazı köşe vuruşları, hatalı sarı kartlar ve duran toplar öncesinde kritik ihlaller de incelenebilecek. Maç topu da sensörlü olacak. Bayağı teknolojik bir turnuva takip edeceğiz. Bunlar benden kısa hatırlatmalar artık. Günlük olarak her maçın öncesinde, sonrasında ilginç detaylarla Dünya Kupası'nı konuşacağız. Özellikle de Türkiye maçlarında yapacağımız yayınlarla A-Millilerle birlikte Dünya Kupası heyecanını Metropol FM'de yaşayacağız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu, Dünya Kupası dolu bir gün dilerim sevgili dinleyenler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlamak.

Çiçekler saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.